0: Okuştan hem bahirlenish, kitap iyanı kılış katarlık şekillerde ela süpetli kitap okuş baylıkının asas katlamdaki mekteplerge sicil yetküzlişigi türtükü bolud. Balılar edebiyatı yazgıçısı, derislik tüzgüçü Li Shuying mündak dedi. Balılar bilen yüz tura kitap okuştan hem bahirleniş dersi ötümüz. Bu faaliyetle arkalık balılarının kitap okuşu bolgan kızıkışını kozgap, onların okuş arkalık ozukluğu kabul kılıp, andın yakşı makallarını yazıp çıkışığı türtükü bolumuz. Kitap kumar keyfiyat arkalık, aile stilini yakşılıp birlikte kitap okup, birli ösüp yetiliş temizdiki. Üçünç nevetlik Şincan Umumi Halk Kitap Okuş Faaliyeti, ata anıla ve balılar kitap okuş başdemirlik, Almaştırış faaliyeti 9. ayının 6. günü çütün burun Xotan nahiyasında ötküzüldü. Ata anılar ve balılar kol hareketi usulü amıvi menfaatlik ünisin hikayeleri, kitap kumar aile körünüşünü bayan kılış katarlık özgeçi numarla aile kitap okup kaliplerini ozuklandırıp adem terbiyeleş, medeni yeni stil yetildirişinin yakşı ünümünü strolluk namayen kıldı. Nakhmedan'da yine Şinmey Kız namlılık yeni kitabını ilan kılış faaliyeti ötküzüldü. Abdonum Rayonluk Ayalla Birleşmesi Partiya Grupsu'nun şucesi Muavin Reis Li Linghui mündak dedi. Abdonum Rayonluk Ayalla Birleşmemiz ayıldı kitap okuş münbet tüpürüğü berpa kılışını sicil çoğunkurlaştırıp bazı kurup ortak ögünüşünü ilgir sürüp tip turguzup umumi menfaatlarlı karakterdeki at anılar ve balılar birlik kitap okuş faaliyetini daimli kanat yaydırımız. Medeniyetini oluqlaş, ögünüşke ehmiyet veriş, kitap okuş adetini evlatın evlatka kaldırışını, Tiyanşan'ın canıp şimalıdaki emmi ailenin medeni yeni keyfiyatı aylandırıp, Cunha milleti bir aile kişilerden boluşunu his kılgıl boludgan kündülük turmuşka aylandırıp, Cunha milleti ortak gevdesi engini balılar kalbide o ailede yıldız tart kuzumuz.
1: Emdi, icadi, O akıl yasımçılıktan Şincan'a nezer sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Şau Pencun haber kıladı. Kumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pen Teknika Çeklik Şirketinin kereksiz kömür gazının 400 000 tonna etilin gilikol işlep çıkırış töre, memleket boyca tuncu yürüş kereksiz kömür gazının paydalanıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırıdığan sana etleştiriş kurulması. Bu tür öz aldığan yeğenlik yaratış ve teknikada ötkelge ucum kılışkı tayyanıp, kömür kimya sanayiti işlep çıkırış deryanda taşlı etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı kimya sanayiti mesulatığa aylandırıp, muhit qoqdaş önümü ve iqtisadi önümden ibaret koş paydı erişini işgaşırdı. Muhbir Kumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pen Teknika Çeklik Şirketinin merkezi kontrol xanısı'a kirip, hizmetçilerinin ekranı tikilip, üskünelerinin işlep çıkırışını uğurlaştırıvatkalıqını gördü. Közetiş körünüşide Zavut rayonudaki üskünüler tertiplik aylanıvatkan bolup, girelişip ketken turbi koridori, turbi liniyeleri arsada tarqılıvatkan ısını körgülü bolmaydı. İlgiri pekat meş elde köydürüp çıkırıp etiladan kereksiz kömür gazı yürüyüşlük üner sənatının paydalanıp bir tırap kılınıp poliester derecelik etilin gilikol məhsulatığa aylandırılı bulatdı. Kumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pen Teknikisi Çeklik Şirketinin baş direktori Liu Zhidan muhbirğa mındaqdırı. Üçüncü evlat birikmi gazın poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırış teknikisini öz aldığımızda yeğenlik yaratkan kereksiz kömür gazını saplaştırış, ayrış teknikisi bilen maslaştırıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkardık. Növette kurulmada koş yürüyüşlük mukim yürüştürüşünü işe aşırıp, otri hesap bilen künge 1150 tonadan artık etilin gilikol işlep çıkırıp, kündelik otrice payda sonmasını 1 milyon 500 bin yuandan aşırdık. Mesulatımız poliester, talazi, sulyau, suvalgu katarlık tövən ikimdeki sahelerde ken kolun alıvatıdır. Kereksiz kömür gazı, kömürni tövən temperaturda quruq aylandırış jarayanında hasıl bolğan kömür gazı bolup, tərkibi mürekkep, azot miqdarı yuqır bolğaçqa, uzaqtan buyan kən kölemde yuqır qımmetlik paydalanış qiyin bolup, kömür kimya sanayiti sahəsi de həmmə etiraf qılğan kona çoğun qiyin məsələ idi. Құмыл Гуанхуй мұхит қоғдаш пән техника чәклік шерікті

Anısı kulak, burun, yutkunçak, baş, boyun taşkı keserlikler bölümünün modir viracı Cuyun əskertip mındaqtıdı. Kulak kiri kulaqnın təbi qoğdaş qalqını. Kulak kiri bir normal bu mısıla adatta qəstən tazlaş hacetsiz. Kulaqnı qalaymıqan kulaş əksçe kulaq kısmının sağlamlıqıga yoşurun xayb ilk ilişi mümkün. Kulak kiri kulaqnın həmigi qadır qoğduğu tisi. Kulak kiri taşkı kulaq yoldaki tere, yağ bezi ve bəz acıratmalarından keludu. Şunun bilen bir vaxtı yana çantozan ve teri kepekleri arlaşıp getirdi. Dövletimizdeki köp kısım kişilerin kulkıda bu xil atalmış kır boludu. Bu xil kır havada kurgan denkin nepiz yalpaqsıman aletke keludu. Baş ornunun özgürüşü ya ki hareket kılışı şundakla çayna şarkitige ergişip sırtkı çıkıp getirdi. Yani bir kısım kişilerin yepişkaklıqı mayğı oxşuğaşka maylı kulaq tap ataludu. Asarlıqça çıkıp ketmeydu. Joyun mundaq dedi. Kulaq kiri gerçek gereksiz madde bolsun o liken rol üçün onu əslide qadırlaş gerek. Birinci rolü sılıqlaş, nemlik saxlaş. Taşkı kulaq yolunun terisi yumuran hem teri yağ bezi kemçil. Kulaq kırdaki may kulaq yolu şıllıq perdesinin nemlikini saxlap, kurgaklıktan yerlip geçişinin aldın alıdı. Şunun bilen bir vaqtta kulaq tüki teri bilen kulaq yolu divarının sürkülüp zahmelinişini azaytıdı. İkinci rolü kulaq perdesini asıraydı. Yipşka kulaq kiri ehtiyatsızlıktan sırtkı kulaq yolu kırıp getken kum şiğillağı çapışıp kalıdı. Şunaqla meynet suyunun çoğunkırlap kırıp yokumlanışını keltürüp çıkırışının aldın alıdı. Kulaq kırının özgücü pırkı sırtkı kulaq yolu kırıp kalan bir kısım kiçik aşaretlerini koğluyup etdi. Yine məlum derecede şauqınını azaytıdı. Üçüncü rolü bakteriyaya karıştırıp bakteriyaya tizginleş. Kiçikini kulaq kırının yine tizginleş ve bakteriyaya öldürüş rolü var. Kulaq kırdaki bazı tərkiblər, məsələn, ferment eritkücü bakteriya, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi kulaq yoludaki zemburoq və bakteriyalarını tizginləydi. Tördüncü rolü özü pakis tutuş. Kulaq yolunun özü çıxırıb öz tazlaşıqtı darı var. Köp kısım kulaq kırı çaynaş və tüvənki cağ ərkiti cəriyanda özlükdən çıxıb gedudu. Onun üstüge kulaq kırı kolğan seri köpüyüb, yeniden acırılıb çıxan kulaq kırı əsildeki yapılaq alatın uvaqa aylanıp kulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllətib etişi mümkün. Ondaqda kulağının kıçışını keltürüp çıkırdığan sebeple kaysi? Nurgun kişilerin kulağ kolaş adeti karmakı yenekte görünsü mü? Ameliyette sağlamlık xayıp xatır yoşurungan. Daim görüldüğün hata karışla asaslıqı tövendikçe. Sıkı işip getiş. Bazda kulağının kıçışı sıkı işip getiştin kilip çıkıdı. Yemek işmekten açık buluşu ya ki köp kütüm tüneş mü kulağının kıçışını keltürüp çıkırdı. Nacar kulağ kolaş adeti. Kulaq kırını bək pakis kolaş qatarlıq nacar kulaq kolaş adeti sırtkı muhitki ziyallıq madalani asalla kulaq kır gözüdü. Şunun bilen bir vaqtta sırtkı kulaq yolunun kurgaqlı işini keltürüp çıxırıp, kulaq kıç işini keltürüp çıxırdı. Taşkı kulaq yolu yallığı ya ki taşkı kulaq yolu öl təmir etkisi. Taşkı kulaq yoluğa su kırıp kese, taşkı kulaq yolunun terisi nem buludu. Onun üstüge kulaqını kolaydıgan nacar adet taşkı kulaq yolunun terisini zahmelendirgen dinkin, asalla taşkı kulaq yolu yallığlanıp, kulaq içi çınqılış, ağırış qatarlıq bir aramlıq duyğusu payda buludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük esli qozğalğanda bəzdə sırtqı kulaq yolu kiçişini keltürüp çıxırdı. Kana. Əgər kana bizden kulaqımızı kırıp kese, biz mi kulaqımızı kiçiş vatqanda kes kılımız. Acırtıp çıxırış ziyadi köp bulup kese, ya ki çıxırış toz kulaqı uçursa, taşqı kulaq yolda yığılıp gelip, uyuşup kallak pop gelip, taşqı kulaq yolunu tosu vağanda kepleşme şekillundu. Kepleşme payda boğanda, kepleşme derecesi ve turuşluk ornuğa asasen oxşaş bolmağan keserlik alametler görüldü. Bunun birincisi, taşkı kulaq yolu pütüleyi tosulup kamığanda köpinci keserlik alameti bulmaydı, bəzi de yerlik orunlu kışıdı. İkincisi, pütüleyi tosulup kalanda, kulaq çınqılıp bir aram buluş, anlaş iktidarı acizlaş, kulaq oğuldaş, hatta başka iş görüldü. Çeke tüvenki cağ boğumu erketlengende ya ki su kırıp köpüp ketkendinkin kulaq ağırıydı. Yokumlanganda ağırkı çıdıklı bulmaydı. Kepleşip kalan nesleni çoğun montuzum davalaş aparatları berip tazılçış gerek. Tövendikidek kulaq koçulaş en tan xatarlik. Nurgun kişiler kulağın öz kolaş adetlengen. Meselen uzun tırnaq, pültügüş, kulaq kolaş koşuğu qatarlıq saymaların işilişki adetlengen. Ameliyette bu usulanın xatır en tan çoğun. Bək çoğunkur, ya ki bək küçep kese, kulaq yolu kanaş, nağrı pərdə teşiliş, anlayış iktidarı tövendikidek, hatta otur kulaq yalluğunu keltürüp çıxırdı. Suli muhabıq bulmasa, kulaq kireyi kulaq yolunun çoğunkur kısmı sürülüp, kepleşme şekillenip, anlayış iktidarı acizlap, nağır perdeni bir sıvalıdı. Hatta kulaq oğuldaş, başka iş qatarlıq bir aramlıqlarını keltürüp çıxırdı. Yani bazıla, koçu buydaki kulaq tazlaş tokunuq bir erişki adetlengen. Bunun mu oxşaşlı xatları bar. Koç yaqısıdaki nurgun kulaq tazlaş tokallardaki kurallarını tekrar işiltiş, tazlıqı ölçem yetmesik meselesi mevcut bulup,
Asalla taşqi qulaq yolida zamburuq bilan yuqumlanishni keltirib chiqarib, qulaq qichishish, qulaq siqilish, qulaq og'rish qatorliq kasallik alomatlarini paydo qiladi. Ya'ni asalla yuqumliq kasalliklar bilan yuqumlandi. To'g'ri qulaq asrashda tuvandikida qilganda bexatar bo'ladi. Birinchisi, normal ahvolda quloqning o'zini tozalash iqtidori bor bo'lib, har qitim gap qilganda, chaynaganda o'zi sirtqi yo'tkilib o'zligidan chiqib ketadi. Agar quloq qichsa, qo'lni pokiz yuyib, quloq supursi yoki sirtqi quloq yo'lini yenik ichki qitim ko'chalash kerak. Ikkinchisi, agar may quloq kiri bo'lganda doktorxonaga berib, kasbiy quloq burun kekirdak doktorga ko'rsatsangiz bo'ladi. Hargiz pul tikish, tirnoq, quloq ko'lash qo'shig'i qatorliklar bilan quloqqa kuchab tiqmaslik kerak. Uchinchisi, ovoz anglanmaydigan ahvol ko'rilsa, quloqda chinqilish yoki quloqqa suv kirgandan keyin og'rish qatorliq alomatlari ko'riladi. Bu belki kaplashmaga giriftar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Odatda quloq yenik qichishadi. Quloq yo'li og'izdagi ko'mirchakni yenik besib pasaysa bo'ladi. Tashqi quloq yo'li terisi va nag'ri pardisini hargiz zaxmlantirmaslik. Agar ehtiyotsizlikdan tashqi quloq yo'li terisini zaxmlantirganda cho'qim yuqumlanishning oldini olish kerak. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'de ahırlaşdı. Programımızdan diktori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, Nazaretsi Arapatı Sancan, əmdə diktorla stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Radyoan uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb berilib, barlıq xalqının ortaq beyişiqi türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüqan, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisigi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisiqi kırgızıb, kən xalq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xalq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xalqını qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, imkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi, icdimai şaraiti, medeniyet alahidliki okşaş bulmağışka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Lekin aynen köçürüp gelmeyi, adli halda nuskulu almayı, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yenilik yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ege icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı için durup, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkarıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzak içi dağımlı şığı türütkü bulduk. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq bo'yishni ching turib, xalqning baxt saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asos kapolatlik qilish köp katlamlık buluş, imkaniyetlik sicil buluş katarlık nişallahını çördüyen halda icdimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçeyttik. Devir bilen ten ilgirleşti çıntırıp, terakkiyat davamıdaki meselelerini, ıslahat çaresi ve yenilik yaratış tepekkürü arkalık el kılıp, tözülme mekanizm tosalgılarını katli tüketip, icdimai kapalet işlerinin üzlüksüz algı ilgirleşi götürütkü bulduk. Hakikatni emliyetin izdeşti çın turup, hem bütün küçümüzün işkisi elip, hem madarımızı qarab iş görüp, icdimai kapalet seviyesini iqtisat ve maliye küçünün imkaniyetlik sicili eşi asası da östürüp, emliyetin ayrılıp kalmadık, baskuştun halkıp getmedik. Biz bu muvaffakiyetlik tecrübelerde çın turup ve onu ravajlandırıp, üzlüksüz yekülleb, üzlüksüz algı ilgirlişimiz gerek. İkinci, 14-ci 5 yıllık hatta texımı uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19-cu növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik edip, yerik planı kırgızıp, emel iyileştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çın turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kılış umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas algı sildirtişte, oylaşış ve plan.

aktivitini tizimlash ve yetkep davamlaştırış tedbirlerini mükemmelleştirip, ijtimai kutkuzuş, ijtimai paravallık obyektini del cayda bekitiş mekanizmini takamullaştırıp, kapaletlendiriş ki tegişliklerini toluk kapaletlendiriş, kutkuzuş ki tegişliklerini toluk kutkuzuş, behriman buluş ki tegişliklerini toluk behriman kılış gerek. Memleket boyunca birlik gelgen ijtimai sugurta ammevi mulazimet süpüsünü mükemmelleştirip, alak doğru, çoğun sallık malumat, bulut hesaplaş katarlık küçür teknikilerden toluk paydalanış arkalık mulazimet endisi de yenilik yaratıp, ijtimai sugurta becerişinin rakamlaşışını çoğunkır algı sözcetiş gerek. Şunun bilen bile, en-enevi mulazimet usulünü konuluş bilen, akıl mulazimette yenilik yaratışını ten yolu koyuştu çıntırıp, yaşangalla meyiple katarlık toplanın alaydılıkı asasen, tekimu samimi illik ijtimai kapalet mulazimeti kılış gerek. 6. İjtimai kapaletinin yokum təsirgi takabül duruş cahitiki aktif rolunu yakşı cari kıldırış gerek. Bulturdum bu yan tuyuksuz yüz bergen yeni taşsıman öpki yalluğu yokumu aldı da, ijtimai kapalet yokumunun aldığını iliş tizgilleş boyunca halık uruşu, umumi can, tosup zerbi bir iş cene de galbi kazınışka ve umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışta el kılguş galbi kılış, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılışta el kılguş can kılış nişan vazifelerini oralaşık töyüp koştu. Növette, bütün dünyada yokum yanılı tarkılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzde, sırtın kırışını tosuş, işki kısımda kaytı yamıraşının aldığını iliş vazifesi yanıla intayın eğir. İzdimai kapaletinin yokumunun aldığını iliş tezgilleşki küş koşuş. İktisadi, ijtimai terakkiyat tertibini mukumlaştırıştaki rolünü yakşı cari kıldırış gerek. Vaziyetinin yakşılınışıya asasen, ijtimai sugurta hakkını kemeytiş ve keçürüm kılış katarlık baskışlık, kıyınçılıktın kutulduruş siyasetlerini salmaklık bilen bikar kılış, hem de başka siyasetlerini bikar kılış bilen sılık cipsulaştırış gerek. Bu kıtımkı yokumunun aldığını iliş tizgilleştiki muvaffakiyetlik usullarını yekülleb, devletimiz ijtimai kapalet sistemisinin zor tasadibi xavp xatarga ciddi hazırlık görüş mexanizmini mükemmelleştirip, onu mölçerligili boludigan tuguluş, qeriş, ağırış, ölüş qatarlık adetki xavp xatarlagimi, mölçerleş qiyin bolgan adetin taşkiri xavp xatarlagimi taqabul turalaydigan qilish gerek. Ahırda tüzümünü birlik keltürüş ve kalıplaştırışta çın turuş meselesini tekitlep ötümen. Devletimizin ijtimai kapalet sistemisi berpa kılıngan deslepki mezgilde, caylanın dadıl yenilik yaratışı, üzlüksüz izdinişigi ilham bergen iduk. Hazır, devletimiz ijtimai kapalet sistemisinin üzlüksüz terakki kılışıgı ergişip, ijtimai kapalet sistemisi kuruluşu da, devlet yukarı katlamdın layihalaştı çın turup, bütün memleketini bir taht şahmattek planlaşık doğru geliyordu. Tüzümünün katlık çeklemesini küçeytip, tüzümünün yürüyüşünü başkuruş ve nazaret kılışını küçeytiş gerek. Cayla umumiyet inanı turguzup, tüzüm ıslahatının talepini katlık emelileştirişi lazım. Belgilimi hılap alda yerlik küçük siyaset çıkırvalısı olmaydı. Muayyen mezgilde rayonlarının ijtimai kapalet seviyesinin perıklık buluşuğa yol koyuşku buludu. Lekin tüzümlü birlik keltürüş nişanıdın tevrin işke, özbişimcilik kılışka, başkıcı yol tutuşku bulmaydı. Her dercilik partiye komitetleri ve halık hükümetleri ijtimai kapalet hizmetinin muhimliği bulgan tonuşunu çonkurlaştırıp, kanuniyetini ilgilep bir tutaş maslaştırıp, partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmaları ve türlük ıslahat layihalarını ızcıllaştırış ve emelileştirişini yakşı tutup, pütkül halkını kaplıgan ijtimai kapalet sistemisini mükemmelleştirişte üzlüksüz yeni netice yaratışı gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler.
Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif ünlüşüge riyasetçilik kurganı sözlügen

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet. Nozgül İmir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Iltimosini mana bu shundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shu tap. Bakmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosinin tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Gözleri yoğan döptü gülek. Yüzü kurakak, uçsızı bir kurkonu kiyim, işki putuğa yekpay ayak kibagan halatı idi. O, boğukını götürüp, birini yetilip, yeni bir boğuk götürüp ağan oğulunu kendine ägeştirgün içi durattı. Liu Shuji ayaldın bu çokanın yerden acıraşkallıkını, üç baldın bölek hiç nemesinin yokluğunu uxtı. Cesaretinin eri eli, sottan çıkıp, kolu da kızıl tamğı besilgan hüküm namını tutup durup mu, bu hudunun özü bilen acırışkı petin qallıqıgı işen güz kəmmegen idi. O, cesaretinin anısının uyge bir bilip, ayalı ve ballarını ilip getirmendep cidel qıp durup aldı. Kımavaz erini kutluş üçün cesaret üç balısını ilip, Celi Nahisi kəgen idi. O, Liu Shunhuan'ın Celi Nahisi de Shuji bop durup atkan vaqtlar idi. Ayalı Lin Shuyin bolsa, ayalı birleşmesinin kadri idi. Cesaretinin alayda əhvali, onu Liu Shunhuan bir aile kişileri bilen tukkanla dəqib koydu. Ola cesaretke, Celi'nin gilem karxanısından bir iş tippedi. Yine Adem turmaydıgan bir korunu tipip, orunlaştırıp mı koydu? Cesaretinin ügünüşki ebi bab olup, neç gündüla gilem karxanısı ayal işçilerinin asasi hizmetini ilgilep oldu. Turmuşumu asla asla ızığı çüşüge başladı. Cesaretin balı emidi dağınca süt çıkmağı aşka, ak unda umaş kayıntıp, kızı arzu gülüge iş gözüp, özde konak unda aş etip yedi. Balı emidi batkan Liu Shunhuan'ın işkence kelini dağı göyce bunu anlap, arzu gülünü ilip kırıp, özde emetti. Kiyin arzu gül dağı göyceğini tutuk anı kılıp aldı. Bırak arzu gülü yanlı ağırıq can bop gelip, kiçigeden tən salamette yakşı bomadı. O, salamette yakşı bomuğan bilen, Kepsizlikte hemmeden eşip düşetti. Kim üç yılı bulsa çıkışıp gidetti. Şunumu o kişiye de az işleyen mağan idi. Ana, arzu gül yokturdu. Cesaret yığılığın içe Lin Shuying'nin aldığı geldi. Nemedeydiğen sen? Lin Shuying cesaretinin ala kızadı bop ketkini karıp, derhal onu yolu aldı. Bu günü cesaret mektepke arzu gülünü ağılıp ağan idi. Balanın yasli darvasının aldığı seytuatkan sözümü tanzonzasını yegiz kep getdi. Cesaret onun kuluğu bunu tutkuzup, birdemdili kaini örülüp karısa balı yok. O bütün kocini izdep mu arzu gülünü tapamay, şiğliğen peti Lin Shuying'ni izdep kagen idi. Lin Shuying tonuşlarının hemisiye telefon kılıp, ta keşteyi kün patkanda andın biridin, bir erkişinin arzu gülünü kötürüp ilip ketkeligin uxdi. Ola ahire, şehirnin garbedeki bir tavuzluktan tavuz yap oldurgan çoğun küçük ikkeylene tapdi. Bir top kişi sür heybe bilen olanı oru bilişti. Hemmeylen onu adam bedeki deyip kağan idi. O kişi ahvalının sel bir normallıkını yaz kılıp derhal eğiz açtı. Mən onun dadısı. Şundak tap durup mu o er kişi yanlı bir netçi muşiye aldı. Sağçıla onu tatıp çıkanda iştini çüşüp kalaydı yanıdı. Aslı bu er dəl cesaretinin aldığı eri eli bulup, bugün Celi'nin ötkende cesaretini uçurtup gelip, onun dikkat kımığan vaxtadan paylanıp, arzu gülünü kötürüp ilip getken. Yol boyu teğe arzu gülge özünün onun dadısı ikerliğini etkan. O hiyalı da balı kolumda bosla, apısı yenimgi kaytıp geldi deyip oylağan idi. Arzu gül cidal kılıçının əksice, teğe onun boynunu kucaklap durup, tatlıqına dada deyip çakırgan idi. Atıbalı işkeylen yol boyu külkü çakça kılışıp, tehi haqının tavuzluğudun tavuz üzüp yedi. Bu qitimliq avarçılıqtın kin cesaret ballanı tehi mi çan tuttuğun buldu. Şünçü yılla ötüp, elimu bağansırı tözülüp, kamarını taşılıp, bir hizmetten peşin tuttu. Şundala cesaret onun ballabilen körüşü yol koydu. Bırak, çokum özün üyde körüşü. Bir qitimde belgilengen vaqtçıla birli turuşu kerek idi. O elini üyde bir minutun uşuqtır uzmaydı. Cesaret, arzu gülünü elinin ot koyruğlu kılışı bilen şünçü yerakı berip okuymanda batıdı. Elinin minimu özdek kayırgandı yalğız kaldırğısı ba dəp kuman kıladdı. O elini herkes bu məxsidi yetküzmaydı. Qara, yezi bağan məktibini. Qaytıp kese nememi kılalaydı? Dedi cesaret ələm bilen. Şu çağda əsli onu av işekke tonuşluq bəyüzməydiğən iş idi. Balla çoğun boldi. Arzusu hürmət kılışın gerek. Sən qançı çın tutqan seri

0: Uzunku yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içi?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gitti ben. Bana bu taş yolda velisipitmenin işten sehri gücü.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
4: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
5: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
2: Hava ne mi diken sap?
3: Yürünler, sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmətli radio anıqıcıla, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'udek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Fransız beşini sapanın yölençükügü koyup uxlap kalgan idi. Belkim yalgan uxlavatı dıgandı, bilip olmaydı. Onun tizleri üstüge koyup algan nem huş kolları, huddu bir nemini tutuşkı temşilip atgan dek boş kımırlap durattı. Karenin ornudun turup, putunun uççıda dessep, menip Fransızdın aldığı kelip, Kolunu onun kolu üstüge koydu. Oblonskimo ornudun turup, uyuqsını kaçırış üçün közlerini testi yuğan etip, bir de onunğa, bir de bununğa karap koydu. Körü vatkanının hemisi çüşüdeki emes, onudeki işla idi. Beşi tekimi eğirlişip keti vatattı. Ahırda kelgen, Bir ishqi iltimosi bor odam chiqib ketsin.

0: Hazırla çıkıp gelsin. O Fransız közlerini aşmay durup Fransızca şu geplerini kıldı. Keçirin, özünüz mü körüp durup siz hem anladınız. Saat 10'da kelsiniz. Et kelsiniz tekimi yakşı. Onu bir yerden heydep çıkırınla. Dep taqasızlık bilen yani dedi o Fransız. O minde vatamdı. Oblonuski nek cevabını anlığan dinkin. Graf Lidiya hanımğa ıltımas kılmakçı bolğan işini mu? Sınlısının işini mu unutup, bu yerden çapsanırak çıkıp kessemle bol diye digen oy bilen putunun uççıdı dessep menip, öydün hudu vabadın kaçkandak keçip koçığı çıkıp aldı. Ve ildamrak özüge kelebeliş üçün peytun keş bilen xeyligici çakçaklaşıp paranlaşıp mandı. Oblonuski Fransız tiyatrxanasının ahırkı meydan oyunuğu ülgürüp berip, oyunu körüp bolğandan kiyin Tatarlanın restoranıga berip azraq araq içti. Bu tonuş muhit ve keyfiyatla içide u xelili esini yığıp aldı. Şundaqtı mı bütün bir akşam galitili bir sezim içide yürdü. Oblonuski Peterburg gelip düşken Piotr Oblonuski'nin üyüge gelip Betsy'den kelgen xatını ködü. Betsy xetide tünögün kılışkan gepnin ahırını çıkırıp etişini dep, ete özününkege berişini eytipti. Onun xatını okup olupla kapakları türüldü. Kandak kılışı kereklikini oylap durattı. Tuyuksız pestin hudu biri eğir bir nersini kötürüp çıkıp atkan dek, nait salmak bilen besilip atkan kadem avazı anlandı. Oblonuski Rogers'dan çıkıp qarap beqip, o adamning xelili yaşırıp qalganda ko'ringan Piotr Oblonuski ikkanligini bildi. O shunchalik mas ediki, palampaydan o'zi mengib chiqolmay vatatdi. Stepan Oblonuskini ko'rib, xizmatkariga o'zini palampaydan yo'lab chiqirib qo'yishga buyurdi. Üstüge çıkıp alğandan kiyin Oblonuski'ni Mekkem kuçaklı bilip Rogers'ı kırdı ve özünün bugün keçini kandak ötküzgellikini onun sözlep beri vitipla uxlap kaldı. Oblonuski'nin royu çüşüp uzak kıçı uxlayalmay ketti. Bundak halet onun da nait kem uçuraydı. Esigi alğanlarının hemisi onun da nəpirət qozğa itdi. Bolup mu, Graf Lidiya xanımının öydü ötken aşı minotla ən nəpirətlik, ən numusluq minotla idi. Ədisi o Karenin'nin annağa acırış xeti berişini qatdi rət qılğan cevabını tapşırıb aldı. Və onun bu qararının akşamki Fransızının Yalgandın uxlugan bolu bilip, cöyligen gepleri bilen çıkırılgan karar işgellikini toluk çüşendi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı togurluk gep kıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kağan. Çünkü...
2: Ben o yal kişinin ne mi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetli yüz abroyunu sakla şerti bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yak. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım.

Bəzidə yuqarı təbiqədəki ayollarının işçidin tonuşub qəlişi mümkün digərlərini xiyalıda izdəb getətdi. Bəzidə özü içili oylab tapqan qızlarını xiyal qılıb, o meni taşlab onu elişi mümkün dəb oylaydı. Axırqı bu oyu onu bəkirək qiynaydı. Bulub mu, Vronskiyning heç nimini oylamayla, Апам мені текші түшенмейдіған оқшайды. Кенез қызы Сорокина білен той қылғын дәватыды деген бір иғыз гепі оны олемчі азап қыпа тұрды. Анна әр қыл гумалланы қылып, Вронскийнің атшықыны келтіретті. Қылмықыл баханыла білен оныңдың дәрдіні еліш қытырышатты. Özünün beşiği kelgen hemme azap ve dert elemlerini şunundun kör etti. Moskova'da özünü koyduğun cayı tapalmay, ahır yok kütüşle işçi de şu azaplığı çıdap yürüvat attı. Karenin'nin meselini hel kılıçta bir kırargı kilel meyvatkallıkını mı? Özünün yalguz yaşavatkallıkını mı? Hemmini Vronskiyga artatdi. Eger u meni yaxshi ko'rgan bo'lsa, mushundaq ahvolda tortiyotgan azobimni tushangan bo'lsa, meni bu og'ir ahvoldan qutuldirgan bo'latdi deb o'ylaydi. O'zining yezig'i ketmay Moskvada turib qolganini mo Vronskiydan ko'ratdi. Vronskiy bo'lsa, u orzu qilgandek yezida yashashni xohlamaydi. Uningga orlishib o'tadigan ulfatlar kerak edi. Natijada u uni mana shunda qo'rqinchli ahvolga tushirib qo'ygan edi. Shundoq turib, u yana onaning mushi ishlar tupayli tortiyotgan dard alamlarini tushunishni xohlamaydi. Ananın oyuca özünün oğludun mängügü ayrılıp ketkenliki gimi Vronskiy ayıplik idi. Ula uttursa da kemdin kem boludugan mehriballık mı ananın könlünü tincit alma itti. Eksice onun özügü körüstü vatkan mehriballıkı işçidin özü burun pekatlı körüp bakmağan bir hıl hatır cemlikini körüp tehimi gazip keletti. Қараңғы түшті. Анна текше әрлі білен болудыған бір зияпетке кеткен Вронскийні сақлау ататты. О, оның күтіпқанысы дейді. Күтіпқанының ішіде түнігін жаңжалышып қалғанды дейілген гепләні әсілгеч тынмай меңіп үретті. Адамны осал қылып қойдыған бәзі гепләні қайты-қайты әсіліп, Jidalning nemidan chiqqanligini bilgandan keyin ikkisining o'ttirsida bo'lingan parangning qandoq boshlanganligini ondan topdi. Anna u jidalning hech kimning zitig'i tegmaydigan arzimasli bir ishdan boshlanganiga har qanday qilibmi o'zini ishontira olmadi. Ammo jidal rostilla shuningdan boshlangan edi. Ikkisi paranglishib o'ltirganda Vronskiy qizlar o'ttir maktablarini masxara qilib, undoq maktablarni qurishning faqatli hojati yo'q dedi. Anna u maktablarni oqlab chiqdi. Vronskiy yana Anna beqivolgan ingliz qiz Gannaning fizika o'rganishining zaruriyati yo'q degan gapni qildi. Bu gapga Annaning ochchiqi kelib qoldi. U bu gapning tegida mening qilayotgan ishlarimni yaratmay qilayotgan tani bor deb tushungan edi. Shuning bilan u o'zining ko'nglini og'irtqani uchun Vronskiyga qarshi otlandi. Meni va mening hissiyotimni mehribon odamingiz sifatida qadrlamisingizmi? Ammo gap so'zda diqqat qilishingizni umid qilatdim. Vronskiy bu gapni anglab, ochiqida qizirib ketib,

demeydigan bazı sert gəplərini dəb saldı. Anna özünün onun o gəplərgə nemə dəb cevap bərgəllikini esigə alalmadı. Amma onun özüge sancıb eytqan, bu kızını bunçilik ətivalab ketivatqınınğa mən kılçı kızıqmaymən. Çünki bu ətivalaşların bana gayri təbii körünüdü. Degeni esidi idi. Anna özünün eğir küllerini bilindirmeyi ötküzüş üçün şünçü muşakkatla bilen kurup çıkan kiçikkeni zeminini Vronski dessep çayla vatatdi. O yanı tehimi yolsuzluk kılıp onu yasama hak körsüş üçün şunda kılıvat sen dep ayıplap mı ketken idi. Onun bunçilik bağrı taşlıkı adaletsizliki Anna'nın gazep katsını yer etti. Men sizdin tolumu epsil novatı men. Sizgi pekat kopal maddi nerslerle yakudu. Şulanılı tabi nersler dep karaysız. Anna gepini kılıp bulupla öydün çıkıp getti. Tönü gün akşam o Anna'nın hocursuğu kırgende ikkilisi o cidel toğurluk pekatli gep aşmadı. Şunun bilen keyfiyat sel yumşuğandek boldi. Ama mesele hel bolmadı. Bugün o keçkiçe öydü bolmay, Anna tolumu garipsinip kaldı. Onun bilen bolgan cidelini oylısıla könlü yerim bulattı. Hemmini unutup geçişki tırışattı. Onu keçirip, yakşılışıp gelişini oylaydı. Ayıpını özüge koyup, onu aklıqız geletti. Hemme ayıp mende. Asallı terkip kalımen. Sebepsiz külleymen. Onu bilen eplişip, yazığı kaytıp giteylücü. Uyadı hatırcam yüreleydiken men. Deydi o, özgü özü. Tuyuksuz, onun dilini en rencitken, gayri tabi degen gap Anna'nın esige kelip kaldı. Onu rencitkeni bu gap emez, belki onun bu gapni onu uyat kaldırış üçün etey degenliki idi. Men onun nemi demekçi boğallıkını bilmen. O, özenin kızını yakşı görmey, yat adamın balısını yakşı görüş, gayri tabi ehval bulmay nemi demekçi. Benim balılağı boğan muhabbetimni, onu dep seri ocağı boğan muhabbetimni, kurban kılgallıkımni, o kandak mı çüşensin? Şundak durup uyanın benim dilimni rencide batıdı. Yak, o çokum başka bir ayalını yakış görüp kaldı. Çokum. Anna, özgü hay beriş üçün kanç ketimlap aylınıp çıkan hiyal çemberkeni yeni bir ketim aylınıp çıkıp, ahırgı kelgende yeni şu gazep kaynımağı çüşüp ketavat kallıkını köyde de ihtiyarsız özüdün ensirap kaldı. Acaba benim özümle tutuvağıcılıkım yok mu? Şunun iradem yetmez mi? Anna İşçi de özgü özü sözlep, yeni baştaki hiyalığa kaytıp geldi. Alexey, Semimi, Rastil, beni yakış gördü. Ben mi onu yakış görmen? Bir neç günkü kanmay acırış resmiyetim kilidu. Bana yeni ne mi gerek? Hatır cemlik, işenç gerek. Hem de üzerimden mesul eğitimini tapmasam bombaydı. Boldi, o kaytip kegende. Gerçi hatalık mende bombası mı? Hatalık mendini öttü değmen. Şunun din kiyen, işkimiz yezığı kaytip getimiz. Şunun din kiyen, anna kalaymıkan hiyallarını kılmay, hapımı bolmay, hizmetkarga çamadallarını açık durup, Yezgi ilip mağdığan nerslerinin tayarlıkı çüşüp ketti.

0: Vronskiy saat 10'dan aşkanda kaytıp geldi.
1: Apa'nın nemi oylavatkını?

0: qandaq ko'ngillik ultadinglarmi?
1: Dep so'radi Anna Vronskiydan gunoyini bo'yniga elayotgan yavosh qiyofatda uning oldiga chiqib. Yana shu burunqidek. Dep javob berdi Vronski Anna'nın gözlerinin keyfiyatının nayt yaxşı ikenlikini bayqap. O Anna'nın turaqsız mijaziga könük idi. Amma bugünkü keyfiyatığa alaydı xuşal boldi. Özünün keyfiyatı mı bugün nayt yaxşı idi. Belli, tayarlı qıp qoyub sende. Bek obdan bopdu. Dedi o, dalandaki çamadallarını körüstüp.
0: Yezimizgi keteyli la. Bayı peytonu oltırıp koçlarını bir oyunup geldim. Hava şundaki yakışken. Benim yezigi kaytıp getkim kep kaldı. Senin bu yerde kaytmasan bombaydığa işin yoktu.
1: Ben şundaki oylap durattım. Kiyimlerimle almıştırıp çıkay. Hazırlı çıkı men. Andın işkimiz paranlı şaylı. Ulağı dep koy, çay tayarlısın. O gepini dep bulup, kütüphanısığı kırıp get. Vronskiyinin xuddi çoğ adam, kiçik balının kepsizlik kılmağallıkını maqtavatkan dek telepuzda bek obdan boptu deyişi Anna'yı yakmadı. Bolup mu Anna'nın keçirim sorgan dek kılgan gepi bilen, Vronskiyinin tekep buranı telepuzi bek mu enik seleştirme bolup kalgan idi. Şulanı oylap Anna'nın gujjidi açık geldi. Lekin yen özünü tutuvelip, kiyimlerini almaştırıp çıkan Vronskiyinin aldığa hoşal badi. Vronski kirgende Anna bugün gününün kandak ötkenlikini, yezığı kaytıp geçiş pilallarını sözlepliket etti. Bu geplerinin köpünü aldın teyarlı valgan idi.
0: Bilem sen, bugün ben kat hayacan içi de yürüdüm. Biz bu yerde nemi dep acırış resmiyetini saklap oltırmız. Yezığı kessek mi okşaşemez mi? Minin Moskova'da zadılı turgu çilikim kanmadı. Acırış resmiyetini saklığım yok. Başkalarının bu vakti gep kılıçlarını mı halımay men? Men acırış resmiyetini dep tırmışımgı təsir yetküzmeslik kararıgı geldim. Sen koşulam sen.
1: Dep koydu Vronski, Anna'nın haya calınıp ketivatkan çırayığa ensizlik bilen karap koyup.
0: Üyede nimişlanı kıldın, kimle berip du?
1: Anna birdem cimip ketken dinkin Vronski'den sordu. Vronski onunğa mehmanlarının isimlerini deppedi. Tamakları naid isim.

ارقراب کتی و رونسکی اورندن تروب کتیب. آندن آنانو آلدگی کلیب آلدرمای گپ کلدی. سن نیمشک منن سور تاقتمگی اوت یقسن. او بو گپنی خود یعنی نرغون گپلانی دیمکچی بولواتقان قیابت ده اوزنی بیسیب تروب دیدی. Әр қандақ ішінің чекі болуды ғо. Бұ кепіңіз білән немі демекшісіз? Дәп бұар қырап кетті Анна Вронскийнің чырайыға. Болып мұ шәп қасыз көздерді чақнап тұрған нәпірәт отыға көчігендек қарап тұрып. Мән шындақ демекшімен ке. О, гепінің ақырыны қылмай тоқтап қалды. Сіз зады мені немі қыл дейсіз? Мен сіздің неміні тәләп қыл алайттым. Мен пәкәт сіздің бірлі неміні. Мені өзіңіз ғазір ойлауатқандек, ташлап кетмәсілікіңіздің тәләп қылы мән. Деді Вронскийнің демей ішчігі өтіп әткен гепінің немі гәп ішкәлікіні білген Анна. Lekin bu muhim emas. Muhimi muhabbat. Manga lozim shu. Ammo u hozir yo'qolib ketyapti. U yo'qolsa ishning tugiguni shu. Anna ishga qarab mangdi. To'xta, to'xta. Vronskiy qapqini ochmay, Annani belikidan tutib oldi. Bu zaten nemi gap? Men sana 3 gün deyinki bana ile desem, sen beni yalgan eytip atsan, samimiyetsiz adamsan, dev atsan go. Şundak diginim Raz. Yeni bir ketim dep koyay. Sen, senin üçün hem mi nememdin keçik tayyar men digen turukluk. Yeni beni eyiple atsan. Anna yakındılı bolgan cidelde digen gepini yadığı ilip, Hazır mı şu gepni kıldı? Sen semimiyetsiz ademdi mi öteyi yaman adem sen? Sana okşaş ademlerde vicdan diken nersi bulmaydı. Yok! Sevir takatını çeki ba! Dep var kırap ketti Vronski onun kolunu koyu etip. Umağı öşüp gitipti. Geplerden çıkıp durdu. Anna şu hıyal bilen beşini götürmeyi menip öydün çıkıp getti. O başka bir hotunu yakış görüp kaptı. Şundaklıkı bağın sırı Roşelli şivatıdı. Dedi Anna o cırsıgı kırgendin kiyen özgü özü sözlem. Ben muhabbetki muhtaç idim. Lekin onu erişenmeyi gelip atı men. Şunaldın karganda Hemmiş tügepti. Tügeydiğen yergimi berip kalan. Hem de ben kandak kılışım gerek. Anna, eyneknin aldıdaki sapadı oltırıp etip, özüdün şundak sorap koydu. Hem de o nege bir iş gerek. Kiçikidin bekip çonkılgan hammısının yenigi barsın mı? Ya ki dollinin keşigi mi? Veya ki çet elgi çıkıp kessin mu? Hazır o kütüphanısı da özü yalğız nemi kılıp oltırdı gandı. Bugünkü bu cidel ada cüda bolıp getirdiğen cidel bolıp kalar mı? Ya ki yani yarışıp kalar mıs mı? Ada cüda bolıp kessek Peter Borg'daki tonuş bilişlerim beni nemi der? Karenin kandak oylap kalar. Şundak bolup kalsa, şunun dinkin kandak kılışım gerek. Onun kallısı da hılmı hılı hıyalla gezetti. Lekin o hıyallanın bir gümü tolıkı bilen cevap verilmeyi vatatti. Onun kallısı da onu kızıktır vatkan kandaktır guva bir hıyalma baydı. Ama o kandak hıyal bunu enik yes kılalmaydı. Onun hiyali yani Karenin'a
Tug'utdan keyin qattiq og'rib yetib kelgan chog'lardagi ishlarga va shu kunlarda kallasini chirmib olgan ba'zi o'ylarga ketdi. Men nimishqa o'lib ketmadim. Ushtum tut, uning esiga shu chog'da qilgan shu gapi bilan shu chog'dagi ro'yi holati kelib qilib, bir dilla o'zining qandoq qilish kerakligini bilgandek bo'ldi. Ve o oyunu yürgünün çoğun bir yerine selip koydu. Doğru, hem baş ağırıklarının kutuluşunun birden bir yolu şu. Şundak, ölüş gerek. Alexey Aleksandrovich, Seryoja, hem men uçurgan hakaretlerinin hemisi, pekat menin ölümüm bileli yuyulup gidiyordu. İşlamı şu çağda ızığı düşüdü. Ben ölüp kessem, onun pişayman kıladığını enik. Şu çağdala beni yakış gördüğüm boludu. Hem ben üçün tüyümez azaplarını tartıdı. Onun cavgıyda, özgü özü ecini vatkan dek bir hıl külk peyda bulup, nait tezli ötüp getti. O sapada oldurup, barmaqlardın üzüklerini alattı, yeni salattı ve özü ölgendin kiyin Vronskiy'nin nemi bulup ketidi kallıqını her tereptin oylap ketetti. Bağan sırı yıkılışıp gelip atkan ayağı tüvişi Anna'nın hıyallarını çeçip etti. Anna üzüklerini retlev atkan dek bulup elip, Qayrılıp onunğa qarmadı. Vronski onun aldığı kelip onun qolını qolı üstüge aldı da pes avazda. Anna, eğer xalısan ögüllikke mağaylı, sen nemi desen şu? Dedi. Anna ün çıkmadı. Senin pikirin çu? Sordi o anladın. Özen bilsen o. Anna başka gap kılalmay, ise dep yığılıp gitti. Beni taşlıvet. Taşlıvet. Bu gaplarını yığılıp durup dedi. Men et gitmen. Benim yanı kılıdığan işlerim var. Men kim idim? Men bir buzuk hotun. Sana artılıp alğan eğir jük. Men seni kıynaşlı halımaymen. Hem de herkes kıynamaymen. Seni erkillik çıkırıp koymen. Sen beni yakış görmeysen. Başka birini yakış görsen. Vronski yelinip yalvurup anladın özünü besivil işini soraydı. Mende sen külgidek eşni mi yok? Sana bolgan muhabbetim azırak mı soslaşmadı? Bunun dün kiyim mi mengü soslaşmaydı? Seni ilgir gidim mi bekerek yakış görmen dep onunla vədilerini bir etdi. Anna, nemişki özenli mi, meni mi qiynaydıgan sen? Dedi Vronski onun kolugu söyüp durup. Vronskiy'nin çırağıyla mehriballık eks etip durattı. Anna onun avazıdın yığı arlaş bir nersi anlını vatkallıkını es kılıp kaldı. Koluğumu bir neç tamçı yaş tamçılığan dek boldı. Emdi onun ot dek rəşke təlvilacı yal kulluk muhabbetke oylanıp onu çın kucaklı valdı. Kollarığa, beşiğa, boynuğa tohtumayı söyüp, levlerde sanaksız ızlanı kaldırdı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Yezdiki öylük yerge maraz qatarda varıslı kılışkı bolamdı. Aldı bilen bu aktiki dilu misalı kulak salaylı. Wang Xiaoqiang'nın boğusi Qin Chang'nın Qin Xing deydiğen bir inisi bayidi. Qin Xing özünün xotini Duan Shu'nun çoğun oğuli Qin Mingli'nin ikinci oğuli Qin Mingxuan'nın namıda Duanca kentidin öylük yer iltimas kılıp, şu yerge öyselip bili turuşka kolay bolsun üçün daim aksının Duanca kentide köçet tikişik yardımlış etti. Şikildinkin kiçik kızı Qin Mingyue tuğuldu. Közünü yumup aşkıca Mingyue mu yatlık boldu. Neçildinkin Qin Xing vapat boldu. İki oğulu burunki öylük yerdeki konu öyünü çıkıp 6 yığız öyselip 3 yığızdın bölüştü. Anısı iki ailede növetleşip durdu. Neçildinkin taş yol planı sebebidin öy çıkılıp çıkış köçürüş toluklumusu ve öylük yerini işiltişi hukuk toluklumusu bulup cemi 500 neçi Mingyue'ye erişti. Yatlık bolgan sanısı bu işin haber tapkandikin bu pul dadamının mirasığı tabi. Mağımı bir ölüş berişi gerek tapkardı. Bırak işki aksi öylük yer mirasığı tabi emez. Sanımızın varıslı kılışı hukuku yok tapkardı. Onda da yezdiki öylük yerge miras qatarda varıs qılışqı bolamdı. Bu deloğa mundaq tüşençi berildi. Qarmaqqa bu delo misali öylük yer toluqlımız doğrusudiki talaş tartıştak bilinidu. Bırak öylük yerini işiltişi oqoqi öylük yer toluqlımız peyda boluşunun səbəbi hesablanıdu. Şunun üçün bu delo misalidiki talaş tartış öylük yerini işiltişi oqoqunun təvəlik doğrusudiki talaş tartış bulup, öylük yerini işiltişi hukukunun təvəliki aydınlaştırılsa, öylük yer toluqlamasının ilgisini aydınlaştırılı boludu. Əxtiləb kanun dəstorda, miras təbii ilgilə ölgəndə kaldırgan kanunluq şəxsi mal mülüktür dəb bəlgiləngən. Ondaqda, bu dilu misalı da, aldı bilən öylük yerini işiltişi hukukunun turalanın kanunluq şəxsi mal mülükigi təvə ya ki təvə əməslikini aydınlaştırılış gerek. Eğer təvə bolsa, Qin Mingyue'nin təlifi kanunluq tələb boludu. Öylük yerini işiltişi hukuki, yezi ahalarının turalğı hukuk mənpətini qoğdaş üçün bekitilgən alaydı nərsi hukukudur. Öylük yerini işiltişi hukuki, alaydı mal mülük təvə, müayyen paravallıqı ege. İcdimai kapalet ixtidarına hazırlığan mal mülük bulup, turala öylük yerini işiltişi hukukuğa tuğulublu erişidu. Ölgen de yok oludu. Demek, öylük yerini işiltişi hukukuğa şəxsi mal mülük hesabıda varıslı kılığılıp olmaydı. Onun başka, öylük yerini işiltişi hukuki aile ortak iqdarlı kılıdığan mal mülüktür. Adetki qaraşqa asaslanğanda, hazırki ortak iqdarlıq, ərxotunun toyliş münasibiti asasıdaki ortak iqdarlıq. Aile münasibiti asasıdı peyda bulgan aile ortak iqdarlıqı, miras bölüştün burunki ortak iqdarlıqını öz içiga alıdı. Bundaq mal mülük aile əzaları ortak yaşaş, ortak emge kılış arqılıq ortak yaratkan mal mülük hesaplanıdı. Ortak iqdarlıqta ortak münasibetinin mevcutluğu aldınkı şart kılınıdı. Ortak münasibetinin peyda buluşuğu əgişip peyda buludu. Ortak münasibetinin yokuluşuğu əgişip yokuludu. Ortak münasibet ile hem mevcut bolsa, mal mülük bölüş meselesi peyda bolmaydı. Ortak iqdarla iqdarlık kılıdığan barlıq mal mülükü nispetten baraver hukuktun bekraman boludu. Baraver mecburiyetini zimisi kalıdı. Aile münasibeti sebebinin peyda bolgan aile ortak iqdarlıqı kelsek, aile ile hem mevcut bolgan davamlışvatkan mezgildi bolsala, aile ortak iqdarlık kılıdığan mal mülükünün bölüş meselesi peyda bolmaydı. Onun üstüge ayrım aile əzası ölüp kese aile münasibeti yok almaydı. Yani bölüşsü buluduğun şəxsi ölüş şekillenmeydi. Bu dilu misalı da Qin Xing ölüştün burun öylük yerini işiltişi hukuki onun şəxsi mal mülükü emez. O ölgendin kiyin mi öylük yerini işiltişi hukuki onun şəxsi mal mülükü hesaplanmaydı. Belki ailenin ortak mal mülük hesabı da devamlık mevcut boludu. Muşu noktanın alganda öylük yerini işiltişi hukukuğa varıslı kılgılıp olmaydı. Kıskısı, bu dilu misalıdaki öylük yerini işiltişi hukuki Qin Xing'nin mirasığı təvə emez. Öylük yerini işiltişi hukukuğa Qin Mingli bilen Qin Mingxue ailesi iqdarlı kılıdı. Şunun üçün öylük yer toluqlumusu mu
Çin Mingli bilen Çin Mingxue ailesi gibi tabi.

Er yaman garazda oltırış hukuk tez kılıp icra karşılaştı. Dönden muhbirimiz Pezilet Arçılan bu vaxtta sözler verirdi.

0: Kızı, bugün ananızga önde dal nomor etip berişke vaqtınız çıka mı?
1: Ben jığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Atanam bilen bir qoruda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp qapdı go.
3: Zukam dep qağılıqlı boldı, əsirəp qalmısın dep sizə demigeydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulken.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaxtı da ben sürekli ep koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulken.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz udulken.
4: Dada, ana. Biz keldik.
6: Buva, muma.
7: Bazılar ögünüş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzet qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre kan yetkizdi.
1: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız yığınlığımızın 140%-ni tän kelgidek besim uçraydı.
9: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcil kemiydi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
2: Birer işlanı qılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
8: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün həmmə ərzindu.
12: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaxmaqtızlıkta biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
11: Mentallam, mini mini. Sikot işçiler tasdiklandı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asallar, ne kıl alalıysız?
13: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
11: Mukafat pulu tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
1: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tasdik atıdı.
8: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
11: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
2: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Muhabbette yine bundak bir cümle söz var. Yani çıraylık çıraylık emez, köygen çıraylı deydiğin. Anlıkçılar bu gepki zadı kandak karaydıkin. Demisi mu, birisige hakiki köyge adam, herkes onun çırayıga, taşkı kıyapıdaki köymeydi. Belki şu adamın özgü köydü. Uçakta közge çıraylıkla emez, belki köygen adamı çıraylık görünürdü. Hakiki muhabbet şundak. O en çıraylıkını, en mükemmel boğununu tallap süyüş emez, belki köyünü tanıganını tallaş ve onun bilen birge mengülük ötüş. Hem şunun için tırışçallık görsünüş. Hakiki muhabbet, o köyüş, köyünüş, hemden buluş, yarı yülekti buluş, mürünü mürü getirip, künsiri algılı görülür. Hemimiz şunda hakiki muhabbetin ilgisi bulalayız. Bunun bir din bir şartı, yolukkan adamını kadirleş. Barç anlıkçılarımızga Çin muhabbet hikayesinin bağ buluşunu, Çin kalbimizden ümit kılımız ve muhabbetlik küllerimiz devamlı silah için yağraydı.

Yani sevimli dostlar programımızı da başlıyoruz. Biz turmuşun kuşallık izleyicilerimiz. Bırak turmuştaki her bir dokmuşla yolukka vaktimizde hapı bulmayımız diyemeyiz. Açıklanıp bakalımız. Adamın işi en açık bulduğun iş kaysi deyip sual soralganda belki anlıkçılarımız bununla her kıl cevaplarını verişi mümkün. Minimce muşu bedel tölügen dersi akıvette oylugandek cevabını beğenmeyeni de adamın işi intayın açık buluşu mümkün. Olup mu? Muhabbette. Muhabbet ki tölügen bedel kalbimizde bekle ağır tutu. Lekin bizden yanıla kayser bulmaktan başka amalımız yok. Bırakatımlık ayrılıp geçiş bilen kelgüsümüzünü hıraleştirip koysak bulmaydı. Biz yakış gördüğün bir sütün ayrılgan şu peyde etrafımızda biz üçün köyü vatkan. He? Biz üçün pervanı bolu vatkan bir sütün bağlığını unutup kalmasakımız gerek. Kadimimizde tohtutup biz üçün köyü vatkan şu kişini baygı alırsak esli biz mu naidi vehtlik. Biz her birimiz söylüşki layık kişiler. Onda olsa söylüşki erişmek için kanda kılışımız gerek. Söyüşünü bilişimiz gerek. Bolup mu aldı bilen özümüzün söyüşünü bilişimiz gerek. Çünkü özünü söyüşünü bilgen kişiler andın başkalarının söyleşiğine erişeleydi. Germaniyelik Peylasop Ferbach'ın şundak bir gipi var. Senin birinci vazifen özünü bəxtlik kılıştaydı. Demek özünü bəxtlik kılan özünü söyge adam onun dinkin başkalarını söyleleydi hem başkalarına muhabbet ataklalaydı. Şunun için her vakit özünüzü söyün. O sizden ayrılgan bolsa, belki işkinlerinin muhabbeti doğru peyti bulmağa buluşmak. O mu özüyle layık muhabbetini tapsın, siz mu en güzel muhabbetini tepin.

0: Hürmetlik radyo anguçular. Bugün 2026 yılı 9. ayının 7. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anguçular, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Tihimu adıl, muvabbıq, dünyavi idarqılı sistemisi ornatış ilgeri sürüldü. Cungu sayaheti kızgıllıqı devamlı kızıp getdi. Aldıngı 7 ayda çıgıra sırtıdın kelgenlerinin Cungu'daki istimali 260 milyard yuandın köprəki yetib, oxşaş məzgildikidin 27% aşdı. Canşi'nin Rüycin bilen Şenşi'nin Yen'en arısıda bivasta yukur sürətlik boyuz qatnadı. Şanxay'nın Songjiang bilen Anhui'nin Liu'en ölke rayon halkıgan mənpəyətin həm bəhərlənish mexanizmi ornatıp, kəsiblənin mas tərəqiyatıgı törtkü boldı. Şizan'ın Jilong'daki Latkış yığılıq iqin aptıda qazaqılğalla 43-ki yetti. 519 kişi bilen bolğan alaqa özülüp qaldı. İran Hormuz boğuzudaki çehlengen rayonunu cakarlayımız dedi. Amerika armiyesi İranlı denizden qabal qılış hərkitini davamlıq icra qılımız dedi. Hörmətli radio anlıqçılar tövəndə deyiqtanla xəbərlerimizin təhsili məzmunlarda bolsun.

0: stansımız xəbri. Baş uji Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. Dünyavi idari qılış sistemisi təngşiliş özgürüşnün açqışlıq məzgili də turvatıdı. Biz xəliqara qaydı tüzüşke pahal qatnışıb, dünyavi idari qılışnın özgürüş müsabisige qatnaş küçü, onu ilgiri sürgüçü, yetəkli küçü boluşimiz gerek. Cungo ortaq kengişiş, ortaq kuruş, ortaq bəhirlinişdən ibarət dünyavi idari qılış qarşıdı çıng turup, Her qaysı tərəflər bilən birlikdə dünyavi idarə qılış qızıl rəqəmini küçəb həl qılıb, hər kiti arqılıq insaniyyətinin tınışlıqı və tərəqqiyatını qoğdab, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış nəticələri arqılıq bütkül insaniyyətə teximi köp, teximi yaxşı bəxti yartışqa türtki boludu. Şucay vaqti 9-cu ayının 1-ci günü rəis Xi Jinping, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Eza Devletler Başlıkları Kengişi'nin 26. Qetimlik yığını ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'ya koşulgan yığınıya katnışıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın teximi yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüş, beraber tertiplik dünyanın köp kutuplu işini ortak teşebbüs kılıp, teximi adil, muhabbet dünyavi idare kılışını işe aşırış doğrusu da strategiyelik körsetme bədi. Xi Jinping mündaq dedi. Dövlətni idarə qılış ilgirləmisə, cəmiyyət çəkinədi. Biz mövqəni adamnı asas qılışqı qoyub, hərəkət yönəlişidə çıng turub, bərabər tərtiblik dünyanın köp qutublaşışını ortaq təşəbbüs qılıb, teximi adil, muvafiq dünyavi idarə qılışını işqa şuruşqa türtki bolub, insaniyyət təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türtki bolaydı. Davalguş, özgürüş boluvatkan dünyada xalqıra cemiyet kelişib algan dekla şarkı nəzər silib, Cungo idarı kılışı terakkiyat möcizisini Çin könlüdün kuvvetlidi. Şundakla Cungo'nun devletini idarı kılış layihəsini çonkur itiraf kıldı. Bir yıl ilgiri Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığını da dünyavi idarı kılış teşebbüsünü tentenlik otturuğu koyup, teşebbüsünün beş çoğun yadroluk ideyesini aydınlaştırdı. Ula, igilik hukuk baraverlikige emel kılış, xalqara kanunçılıkka rayi kılış, köptürepçilikini emeliyet körstiş, ademli asas kılışını teşebbüs kılış, hareket yönülüşüge ehmiyet beriş. Dünyavi idari qılış təşəbbüsü Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xartiyasının baş məqsidi və prinsipi bilən tomurdaş bolub, tezla 160 qiqin dövlət və xəliqara təşkilatının qollışı avaz qoşşığı erişdi. 60 nəçi dövlət dünyavi idari qılış dostluq qrupsıqa bəs-bəsdi qatnışıb, dünyavi idari qılışdiki nurğun qaralmılanı çördəb, zıç maslışını qanat yaydırdı. Slovakiya zungtungi Pellegrini mındaq dedi. Meningçe Reis Xi Jinping otturgu koygan teşebbüs her qaysı devletlerinin küçini qaytadan mücessemlep, diqqatni terakkiyat tinişlikke merkezleştirip, yeni fırsat ve hemkarlık sahasını qezişni maqsad qıldı. O növbetdeki ixtilaf peyda qilishqi yerismen, qarşılaşışını ilgiri sürdigan usulga tüptin oxşumaydı. Meningçe teşebbüs intayın pahal ähmiyet giyge. Cungo dünyavi idari kılış teşebbüsü hükümü hücceti. Teximi adil, muhabbiq dünyavi idari kılış sistemisi ornitiş. Cungo ideyesi, teşebbüsü ve herkiti namlıq aktaşlık kitabını arka-arkadın ilan kılıp, Cungo'nun dünyavi idari kılış toğrusudaki nişan yönülüşü ve emeli herkitini sistemilik şerhiledi. Kesek altın devletlerinin tarihi karakterlik eza köpeydişi, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakki kılıp zor işiği türtke boluştun, Afrik İhtipakı'nın 20 devlet kuruyuğu kırışını kollaşkıca, yine Asya Ul Esleğe Selinme Bankısı, İpek Yolu Fondi Katarlık yeni supulani berpa kılışkıca, Cungo, yer şarının cenubidiki devletlerinin vekillik xarakteri ve söz kılış hukukunu üzlüksüz üstürdü. Dünyavi idare kılış teşebbüsü kün seri kişiler kalbinin çonkur orun elip, Cungo layihasidin xalqaro amaliyotga aylanib, kuchlik hayotiy kuchini namoyon qildi. Diplomatiya ministrligining bayonotchisi Goja Kun mundaq dedi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi o'ttirg'i qo'yilgan bir yildan buyonki mo'l natijalar o'rtaq kengashish, o'rtaq qurish, o'rtaq bahramon bo'lishning ko'pchilikning orzusi ekanligini. Ko'p tarafchilikni ching turishning umumyuzlik ortaq tonuş şikelligini. Texima adil, muvafiq dünyavi idari qilish sistemisi o'rnatishning ortaq orzu şikelligini to'liq tushundirib berdi. Sun'i aql, chonqur dengiz, qutub qatarlik yangi sohadagi idari qilish kamchil bo'lishga qarta, Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda idari qilish qoidasini uzluksiz mukammallashtirdi. Jungo dunyo sun'i aqlni idora qilish tashabbusini o'ttirg'i qo'yib, dunyo sun'i aql hamkorlik tashkiloti qurishni tashabbus qilib, har qaysi davlatlar bilan birlikda sun'i aql dunyoviy idora qilishning ko'p taraflik o'rtaq idora qilish, yechib o'tish, o'rtaq bahramon bo'lishga yuzlanishiga turtki bo'ldi. Xalqaro murassiya mahkamasi qurishni tashabbus qildi. Hamda bu yil 5-chi oyda Tunji xalqaro dengiz ishlari talash tortishini muvaffaqiyatli bejirib oyoqlashtirdi. Jungo talash tortishini hal qilish mexanizmida yangilik yaratib, xalqaro murassiya sohasidagi mexanizm bo'shligini unumli to'ldirdi. 80-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kengashining raisi Bill Bog mundaq dedi. Xalqaro tartibni qo'g'dash Ko'p tarafchilikni qo'llash jihatida Jungoning to'pisi intayin muhim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini ilgari surish jihatida Jungo yetakchilik rolini joriy qildirmoqda. Teximi moyallashtirishga arziydigini shuki, Jungo va'dasiga amal qilib qolmay, yana har qaysi davlatlarning qo'l tutishib hamkorlashishini tashabbus qildi. Bu yil kuzda Jungo Xebei Shun'an yangi rayonida dunyoviy idora qilish munbiri o'tkazildi. Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda dunyoviy idora qilish tashabbusini amaliyalashtirishni texnik yaxshi ilgari surib, o'rtaq idora qilish orqali qalaymoqonchilikni tugitib, kasbdoshlari bilan birga yiroqni ko'zlab, dunyoviy idora qilishning texnik adil, muvofiq yo'nalishga qarab muqim ilgirlishiga turtki bo'ldi. Xi Jinping mundaq dedi. Mening dunyoviy idora qilish tashabbusini o'ttirg'i qo'yishimdagi maqsad texima adil, muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasi o'rnatishni ilgari surish. Jungo boshdan oxir tarixning to'g'ri tarafida turib, xalqni qalbiga pukib, jahonning manfaatini ko'zlab, har qaysi davlatlar bilan birlikda insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Bu yildan buyon Jungoda sayohat qilish, Jungoni mol sotib olish davomli qizib ketdi. Oldingi 7 oyda chegara sirtidagilarning Jungodagi iste'moli 263 milliard 600 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 27.8% oshdi. Chegaradan ayrilganda boj qaytarish rasmiyatini bejirgan chegara sirtidagi yo'lovchilarning soni o'xshash mazgildagidan 3 hissadan ko'proq oshdi. Bu yil yozliq ta'tilda chegaradan kirib sayohat qilish rad tartibida oldingi 20 o'rinda turgan sayohatchi manba davlati va rayoni ichida Yevropa davlatlari 30% ni egallagan bo'lib, zakaz o'xshash mazgildagidan 275% oshdi. Ishq bileti zakazi 20% oshdi. Shuning bilan bir vaqtda texmo ko'p jungo moda buyumlari, ahli mahsulotlar chet ellik sayohatchilarning cho'qim sotib olish tizimligiga kirdi. Masalan, Shanghai zakaz mahsulotlari donliq markasi iste'molchilarning xoslashgan ehtiyojini qondiradigan mahsulotlarni loyihalashni yorqin nuqta qilib, kiyim-kechak, o'nchi marvayit, qul soyiti, ko'zoynak qatorliq sohalarni qopladi. Nurg'un chet ellik sayohatchi maxsus kelib zakaz qildi. Bunun egilegen nesbiti 50%-dan aşdi. Shanghayga kiyim-kechak zakaz qilgili kelgan bir amerikalik sayohatchi zakaz qilish markazi bo'lish sifati bilan bu yerdagi kishilarning ish unumi nihoyat yuqori, fitr sur'ati nihoyat tezkan. Qaytadigan chaqda kiyim-kechaklarni elib ketalaydi ekanmiz. Ular kishilarga nihoyat do'stona muomala qiladi ekan deydi. Bultirdan buyon savdo ministrligi moliya ministrligi bilan birlikda xalqaralashgan iste'mol muhiti qurilishi xizmatini qanot yoydirib, 15 sinoq shahrini qo'llab yuqori sifatlik iste'mol ta'minotini beyitib, mulozamat saviyasini o'stirdi. Shanghai, Shenzhen, Yiwu qatorliq joylar xalqaro iste'molning yangi yer belgisini barpo qilib, ko'p tillik belgilarni mukammallashtirib, chiqim mulozamatini a'lolashtirdi. Meksikalik sayohatchi Laura Lides mundaq dedi: "Biz ömək qatnaşmay öz aldımızğa sayahat qıldıq. Həmmə iş nəhayət yaxşı boldu. Hər xil yumşaq detallar arqılıq taksi çağırğılı boldu ekan. Mehman saraylarının sərəmcanlaşdırılışı mı rahatkan. Xizmətçilər mi qızğınlıq bilan yardım verir ekan. Bu il 7 ayının 1-ci günü çigirdən ayrılğanda baş qaytırış 2.0 nusxəsi siyasətində az sumluq arlab təkşürüş tüzümü və qağazsız beceriş rəsmi yolğa qoyulub, çigra sırtıdakı yolçularğa qartılğan baş qaytırış Ulanın tamojindan ötüşi teximi kolaylaşdi. Shenzhen Aerodromi Avasiya Şəhərçisi Tərəqiyyat Çəkli Şirkiti Soğudu Başqoruş Bölümünün muavın başlıqı Lin Shen tonuşturup mındaq dedi. Shenzhen Aerodromi kartını sürtüp dərhal başqa ötürüş mülazımıdını aldı bilən yolu qoydu. Yolu ucala visa kartısını post aparatlığı yenik sürkəb, ala qadar ispatlarını yollısıla töləş və başqa ötürüşünü tən qədəmdə tamamlayalaydı.
0: Stansımız xəbri. Jiangxi'nin Ruijin'din Shanxi'nin Yan'an'ı bevasitə baradığan yuqur sürətlik poyiz 9-cu ayının 6-cı günü tunji qetim qatnadı. Umumi musafisi təxminən 1850 km. Yürüş vaqti təxminən 11 saat 32 minut bulub, Jiangxi, Hubei, Shanxi ölkələrindən ötüb, Ottır rayon bilən Qərbi şimaldakı şəhərlər topunu tutaşdırıb turadığan mühim tügün bulub qaldı. 9-cu ayının 6-cı günü saat 11-dən 2 minut ötkəndə Ruijin'dən Yan'an'ı bevasitə baradığan tunji yuqur sürətlik poyiz bolğan G3998 qetimlik Fushing namlıq poyiz yolğa çıxdı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlığının 25 yıllığı. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan kiyinki mürekkep halkıra ve rayon vaziyeti aldı da Cungo'nun şehir namı bilen atalgan, Cungo kuruşku katlaşkan tüncü halkıra teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen varlık geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildela öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, beraber buluş, kengişiş, köpkül medeniyet hürmet kiliş, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royu turguzuldu. 25 yıldan bu yan 6 kurguçu eza devletin terakki kılıp Asya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aileye aylandı. Cungo'nun töpüsü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın uzakçı mokim ilgirleşige yardım verdi.
1: Amerika ile İsrailiye'nin İran'a harbi zarbı beri vatkınıga 20 yıldan aştı. 20 yıl içinde Amerika ile İran otursudaki keskin tokunuş, Uruş mu, tinçlik mu bulmaslık tek Türkişki özgerdi. Amerika yenilmeslik, kilişelmeslik, çekinip çıkalmaslık tek onaysız ahvalıga düşüp kaldı. Örmetlik radyanı uçula tüyanda diye kıtanla programımızın tepsiliği mezmunları bulsun.

Hürmetli radyo alıcılığa. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüdün 9. ayının 3. günü geçe Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınağa katnaştı. Hem de Kırgızistan Zongtuğu Japbaro, Mısır Zongtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyareti de boldı. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlıkının 25 yıllık. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan kiyenki mürekkep, halkara ve rayon vaziyeti aldı da Jungo'nun şehir namı bilen atalgan. Jungo kuruşka katnaşkan tunci halkara teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen barlık geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildila öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, baraver buluş, kengişiş, köp kıl medeniyetke hürmet kılış, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royi turguzuldu. 25 yıldan bu yan 6 kurgucu eza devletin terakki kılıp Asya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aylığı aylandı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı dikkatini rayon bir hatarlıkı merkezleştiriştin 50 netçe hemkarlık sahası kengaytip dünyadaki yer meydanı enken, nüfusu en köp, terakkiyat yoşurun küçü zor, universal rayon hemkarlık teşkilatı aylandı. Tarihi noktada turup nezer salsak, bir inik kan tomur baştın ahırı sındırılgen. Jungo kurgucu eza devlet ve pahalı ilgiri sürgücü bolu süpüte bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yokluktan varlık gelişi, kiçiklikten zoru işiga ideya cihetin yetekleş küçü, mekanizm yaratış küçü, hemkarlık hareketlendirgüş küçü ata kıldı. Jungo Şanghay royini tuncu bolup teşebbüs kılgıcı. Şundakla Şanghay royini evcaldırdıgan hareket tereptari. 2013 yıldan bu yan reis Xi Jinping her kıtımlık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katnışıp, ilgir kiyim bolup Şanghay Hemkarlık Teşkilatı takdir ortak kevdisi berpa kılış. İhtipaklaşıp öz ara işinidigan, tınıç, hatırjem bolgan, güllünüp terakki kılgan, koşnula bilen inak ötüdigan, adil, haqqani bolgan, beş ortak makan kuruş katarlık muhim ideyalarını otturgu koyup, Şanghay royunun devr mezmonini üzüksüz beyitti. 25 yıldan bu yan Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı baştın ahır etraf diplomatiyesindeki aldınkı iş dep karap,

Her kaysı taraflarının bexatarlık sahası da öz ara işinişini ilgir sürüp, terakkiyat sahası da hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, adımiyet sahası da koyuk fikir almıştırıp, Şanghay Roy'dan ibaret əsli məqsədini hemkarlık əmeliyyidigi aylandırdı. Jungo'nun töhpüsü tınışlıkını qoğdaydıgan bexatarlık hemkarlıkı sındırılgan. Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'daki her kaysı devletle bexatar bolğandıla, ondan hakiki bexatar boludu dep körsetti. Jungo Çigara rayonda her bir işlada öz ara işinişini berpa kılışını başlanış noktası kılıp, üşkül küç ve devlet halkıgan teşkillik cinayet ötküzüş, zer etkisçilikig zerbe beriştin, tınışlık burçi katarlık, terörlük karşı duruş birleşme maniverini karallık ötküzüş kiçe. Ondan sallık malumat, callıkla, taşki boşluk katarlık, gayri en-enevi bexatarlık sahasıdaki hırsqa taqabıl turuş kiçe, her kaysı eza devletle bilen birlikte rayon bexatarlık tosqını davamlık müstekkemledi. Jungo'nun mesuliyetini zimmisige ilişi, öz ara menfaat yetküzüş, tən paydı iliş terakkiyat emeliydi de namayan boldi. Jungo baştan ahir öz terakkiyatını Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyatı bilen, her kays eza devletle halkının güzel turmuşku bolgan intilişi bilen bağlap geldi. Jungo'nun Şanghay Hemkarlık Teşkilatı eza başka devletle bilen bolgan umumi sodu sonmasını 2 trilyon 300 milyard Amerika dollardan aşırış nişanı müddetten burun işe aşırıldı. Bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü eza devletlerinin terakkiyat stratejiyesi bilen üzlüksüz cipsalaştırıldı. Jungo Kırgızistan Özbekistan tömür yolu, Jungo Otrasiya tabiqaz turbisi qatarlıq türle sicil olgu silcitildi. Türlük emeli tedbirle Erkaç devletlerinin terakkiyat evzellikini ortak payda eliş evzellikiyle aylandırıp, ortak terakkiyat neticilerden halk turmuşuğa tekimi köp nep yetküzdü. Jungo'nun ıllıklıkı öz ara düşünüş, yakın ötüş ceryanıga sınışıp getken. Reis Xi Jinping mındak tep görsetti. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı eza devletle birlikte öz talantını cari kıldırıp, güzellikten ten huzurlanıp, inak billi ötüştek medeniyet bağıtısını berpa kılış gerek. Jungo Medeniyet Merkezi, Kunzi Şöyeni, Luben Kasıphanısı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı eza nurgun devletlerde emelilişip yıldız tartıştın. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Yaşla Almaştırış Merkezi, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Meksus Okşmu Kapat Poli Katarlıklarının yaşlarının üsüp yetilişige yerden beriş kice. Yine Taratkula başlıkla yığını ayalla mınbiri katarlık pahaliyetlerde eğer sahe el ara alakını ilgiri sürüş kice, davamlık alakı süpüsü kurup, hemkarlık boşluğunu kengaytip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyat üçün el ray asasını müstekkemledi. 2025 yılı 9. ayda Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığınını riyasetçilik kılıp içip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı tekimi iştipak, hemkarlışışka tekimi ehmiyet beridigan, tekimi hayati küşkü tolgan, tekimi ünümlük, yukur süpetlik terakkiyat yeni baskıçıgı kırışkı itekledi. Tianjin hitapnamesini imzalap ilan kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yıldın 2035 yılgıcı bolgan kelgüsü 10 yıllık terakkiyat stratejiyesini makullap, teşkilatının uzak müddetlik terakkiyat üçün plan tüzdü. Tört bexatarlık merkezinin yopuqı içilip, emirilişip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Terakkiyat Bankası kuruş siyasi kararı çıkarılıp, mekanizm kuruluşu tekimi mükemmelleştirildi. 6 emirli hemkarlık süpüsü tesis kılındı. 6 türlük yukur süpetlik terakkiyat hareket planı tüzüldü. Köp sağladı ki hemkarlık davamlıq çoğunkurlaştı. Bir qatar mol neticile Roşen, Jungo iznasını kaldırgan Tianjin başlıkla yığınını Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyat tarihideki muhim abidigi aylandırdı. Nöbette 100 yıllık özgürüş tezlişi batıdı. Dünya yeni davalğuş özgürüş mezgilige kadem koydu. Rayon hemkarlıkıga yetekçilik kılıştın dünyavi idari kılıştını mükemmelleştiriş kiçe, künseri terakki

Radyon Vucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

asas kapalatlık kılıç, köp katlamlık buluş, imkaniyetlik sicil buluş katarlık nişallarını çördüyen halda icdimai kapalat sistemiz kuruluşunu küçeyttik. Devir bilen ten ilgirleşti çıntırıp, terakkiyat davamıdaki meselelerini, ıslahat çağrısı ve yenilik yaratış tepekkürü arkalık el kılıp, tözülme mekanizm tosalgılarını katli tüketip, İcdimai kapalat işlerinin üzlüksüz algı ilgirleşi götürütkü bulduk. Hakikatini emliyetin izdeşti çıntırıp, hem bütün küçümüzün işkisiyelip, hem madarımızı karap iş görüp, icdimai kapalat seviyesini ixtisat ve maliye küçünün imkaniyetlik sicili işi asası da östürüp, emliyetin ayrılıp kalmadık, baskıştın halkıp getmedik. Biz bu muhabbetlik tecrübelerde çıntırıp, ve onu ravajlandırıp, üzlüksüz yekülleb, üzlüksüz algı ilgirleşimiz gerek. İkinci, 14. 5 yıllık, hatta tehimi uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi planlaş gerek. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda 14. 5 yıl mezgildeki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu bir çoğunkır tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emeliyleştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çıntırıp, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakışı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kiliş umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildiriş. Tört umumüzlük stratejilik oralaştırmasını maz algı sözüdüşte oylaşış ve planlaş gerek. Stratejilik nezergi iyi bulup, halkının yukarı süpetlik turmuş istikigi layıklaşıp, Adem'nin etraplık yetilişi ve pütkül halkının ortak beyiş musabısıgı uygulayışıp, balıla yesliyi kraleydigan buluş, okuyduğalla okuyalaydigan buluş, işligelle hak alalaydigan buluş, keselle davalın alaydıgan buluş, yaşanğalla kütün alaydıgan buluş, öysüzle öydü oltır alaydıgan buluş, acizla yar yüleki eriş alaydıgan buluş cihette, yeni ilgirleş hasıl kılışka üzlüksüz tötkü buluş gerek. Xavip Xatar inini küçeytip, döltümüzünün kelgüsü 5 yıl, 15 yıl, hatta 30 yıldaki yaşanğallarının köpeyişi, otturca közlümü ömürünün uzurışı, terbiyeliniş modetinin işi, emgek güçleri kurulmasının özgürüşü katarlık terakiyat yüzünün işleri muhakeme kılıp, öküm çıkarıp, icdimai kapalet işlerin duş geliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül duruş tedbirlerini kolunuş gerek. Xalqara nazar dairini kengaytip, çetellerinin icdimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerde paravalıqta yetişiviliş ve işip gitiş kargolacı intilip, otturhal kırım tozuqı düşüp kilişinin sahlanışımız, hem bazı devletlerde paravalıqını kengaytip yetiş yolunu tutup, cemiyetinin hayati küçünü acizlaştırıp koyuştun sahlanışımız gerek. Şundaq bir qaydını her vaqt əstin çıxırışqı bolmaydı ki, iqtisadi tərəqqiyat bilən icdimai kapalatının münasibəti kiyim bilən sunun münasibəti oxşaydı. Tez suda qıyıq üzüdü, çonqur suda para xutmağıdı. Bu qanuniyyətki xilaflıq qılsaq, kemimiz ya qumğı betib qalıdı, ya kömtürülüb gedidi. Üçüncü, İcdimai kapalet tüzümü ıslahatını çoğunkurlaştırış gerek. Hazır, devletimizin icdimai kapalet tüzümü ıslahatı sistemilik toplaştırış, mas ve yukarı önümlük buluş baskıcı kırdı. İcdimai kapaletinin her kaysi terepleri oturusudaki, icdimai kapalet sahası bilen başka alakadar sahayla oturusudaki ıslahatının bağlanışını doğru ilgilep, bir tutaş pılallaş, ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmik şekillendirişge hakiki kapalatlık kılış gerek. Mesele yolun işini küçeytip,
İctimai kapalet cihette puraların inkası küçük boluatkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, endiş kıldırdıgan işlağa. İctimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duruatkan, qiyin meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğı sözletiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanğında kütünüş suğurtisi sistemisini tez ravajlandırıp, yaşanğında kütünüş asasi suğurtisi, asasi davalını suğurtisi meblağını gəmləş və təminatını tənşəş mexanizmini takamillaşdırıp, yıllık pul tüzümünün qaplaş dairisini kinaytıp, üçüncü tövrüklük yaşanğında kütünüş suğurtisini qeliplaşdırıp və ravajlandırıp, soğda davalını suğurtisini pahal ravajlandırıp, xalq ammasının köp xillaşqan ehtiyacını teximi yaxşıqandırış gerek. Asasi davalını suğurtisi, işsizlik suğurtisi, işte yarını suğurtisini ölkü dəridisi de bir tutaş gəmləşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ictimai kutkuzuş hizmetini yezi kənitlerini güllendiriş stratiyyəsi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza ictimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işli güçüle, canlılık işgı orlaşkalla, yeni kez bağaltıda işgı orlaşkallarını ictimai suğurta katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalletlendiriş tüzümü, yaşangallığı gamkorlu kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış, meyiple, yetim balılığa yar yülek buluş katarlık ictimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yılından bu yan biz yaşanganda kütünü suğurtisini Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şark kısımdaki terakki tapkan rayonlardan otra, garbi rayonla ve konu sanayet bazısı caylaşkan ölkelerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İctimai Suğurta Fondi Kırım Çıkımı Cahitki Rayolla Ara Kurulmalı Zidiyetini Ünümlük Peseytip, Yaşanğında Kütünüş Pulu'nun Vaktıda Toluk Tarkıtılışı'a Akiki Kapalatlı Kıldık. Lekin Rayolla Ara Tempun Bulmasılık Meselesi Tehtüptün Hel Kılınmadı. Şuna Yaşanğında Kütünüş Asasi Suğurtasını Memleket Boyunca Bir Tutaş Gəmləşini Tez Əməlgi Aşırış Gerek. Bu, ictimai suğurtadaki çoğun san kanuniyetine uygun kılıdı. Şundakla, yeni terakiyat endisini berpa kılışının təlifi hesaplanıdı. Yaşangallarının tez köpü işi, bulup mu, yaşangallarının sozulma keselgi kırıp da buluş nisbitinin eşiğe ağışıp, yeni kilip, davalaş tekniksi terakiy kılıp, teximi küp, davalı kudak doğru yok keselini davalı kılı, ve tizgiligili buluş imkaniyetinin yaratılışıgı ağışıp, davalının suğurtisi çıkımı teximi zor besimge duş gelmekte. Davalaş, davalının suğurtisi, tibbi doğrini, hem türütkü kılışını katti boşaşmayı masa olgı sildirtip, meblağ gəmləş ve təminat tənşeş mexanizmini takamullaştırıp, dövlət, doğra ve xormu materiallarını merkezlik, köp miktarlıq setivilişka, teşkilatçılık kılış ıslahatını alğı sildirtip, davalanış suğurtisini çıkım kılış usulü cahitki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mexanizmini mükemmelleştirip, davalanış suğurtisi fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yakın kıladın bu yan, yaşanğınla köpü iş dəridisi bir qədər yukarı bolğan nurğun tərəqqi tapqan dövlətlə və yeniden gülünüvatqan dövlətlə kanunu belgilengen pensiya yeşini keçiştiriş ıslahat planını otturuk koydu. Lekin yolu koyulışı ancı oğuşluk bulmadı. Bazı devletle bu ıslahatta oğuşsuzluk uçurdu. Biz ıslahatının yönlenişi, ritmi ve salmıkını muvafık ilgilep, ammivi pikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. 4. İctimai kapaletinin kanun çilişini algı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş,
qonunga rioya qilish holqalarida ijtimoiy kafolat xizmatini kuchaytirib, ijtimoiy kafolat ishlarining sog'lom taraqqiyotiga qonunchilik yo'li orqali turtki bo'lish kerak. İctimai kapaletke dair kanun çıkırış hizmetini küçeytip, İctimai suğurta, İctimai kutkuzuş, İctimai paravallık cihetlerdeki münasebetlik kanunlarını çıkırış ya ki tüzüçünü teziltip, her dercilik hükümetle ve adem işletkişi orun, şahıs, cemiyetinin İctimai kapalet cihetdeki hukuki, mecburiyeti ve mesuliyetini kanun boyunca emelileştiriş gerek. İctimai kapalet fondini nazaret kılış başkuruş sistemisini kanun boyunca takamullaştırıp, fond yürüştürüş hevp hatırının olduğunu ilip ve onu tügütüp, fond bir hatarlıkını koğdaş gerek. Suğurt pulunu aldap eliviliş, çıkırviliş, ya ki türlük İctimai kapalet meblağını yötkep işiltiviliş, hiyanet kılış, ilgiliviliştek kanunu kılıp kılmışlığa kılçı yol koymaslık pozisyesi bilen katlık zerbi berip, Xalq omusining har bir pun yashanganda kutunish puli, jon puli va har bir qutquzish puli, xayriyat pulini yaxshi qo'g'dash kerak. 5. Ijtimoiy kafolatni inchiki boshqurishni kuchaytirish kerak. Markazdan o'lka, shahar, noya, yez bozorgichi bo'lgan 5 darajalik ijtimoiy kafolat boshqurish tizimisi va mulozimat to'g'rini mukammallashtirib Başkuruşunu inçkileştiriş dərəcəsi və mülazimət səviyyəsini östürüşkə texnimiz zor küş sərib qılıb, ictimai kapalətini idarə qılış önümünü aşırış gərək. Nopoz kən köləmdə yütkiliş, iş orni tez özgürüş yüzünlüşüge uyğulışıb, ictimai suğurtun münasibətini tızımlaş və yötkəb davamlaşdırış tədbirlərini mükəmməlləşdirib, ictimai qutquzuş, İctimai paravallık obyektini del cayda bekitiş mekanizmini takamullaştırıp, kapaletlendiriş ki teyişliklerini toluk kapaletlendiriş, kutkuzuş ki teyişliklerini toluk kutkuzuş, behriman boluş ki teyişliklerini toluk behriman kılış gerek. Memleket boyunca birlik gelgen İctimai suğurta ammivi mulazimet süpüsünü mükemmelleştirip, alak doğru, çoğunsallık malumat, Bulut hesaplaş qatarlıq küçür texnikilerden toluq paydılınış arqılıq mülazimət əndisi de yenilik yartıb. İctimai soğurtu becerişinin rəqəmlişini çoğunqır alğı səlcətiş gerek. Şunun bilən billə, ən-ənivi mülazimət usulunu qolunuş bilən, akıl mülazimətdə yenilik yartışını tən yolu qoyuşdu çıngdırıb. Yaşanqalla, meyiblə qatarlıq toplanın alaydılıkı asasən, texumu səmimi, illik ijtimoiy kapolat mulozimat qilish kerak. 6. Ijtimoiy kapolatning yuqum ta'siriga taqobul turish jihatidagi aktiv rolini yaxshi joriy qildirish kerak. Bultirdan buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi oldida ijtimoiy kapolat yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha xalq urushi, umumiy jang Tosp zərbi bir iş cəngədə qəlbi qazınışqa və umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxışda əl qılğuş qəlbi qılış, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışda əl qılğuş cəng qılış nişan vəzifələrini orınlaşqı töyüb qoşdi. Növətdə, bütün dünyada yuqum yanılı tarqılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzdə, sırtın qırışını tosuş, işki qısımda qaytı yamıraşının aldını eliş vəzifisi Yanıla intayın eğir. İctimai kapalatının yukumunun olduğunu iliş tizginleşki küş koşuş. Xtisadi, İctimai terakiyat tertipini mukumlaştırıştaki rolini yakşı cari kıldırış gerek. Vaziyetinin yakşılınışıga asasen, İctimai suğurta hakkını kemeytiş ve keçürüm kılış katarlık baskuşluk, kıyınçılıktın kutulduruş siyasetlerini salmaklık bilen bikar kılış, hem de Başqa siyasətlərini bekar qılış bilən sılıq cipsulaşdırış gerek. Bu qedimki yuqumnun aldını eliş tizginləşdiki muvafiqiyyətlik usullarını yakünləb, dövlətimiz ictimai kapalat sistemisinin zor tasadibi xəvb xətərgə ciddi hazırlıq görüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, onu mölçərliqli boludığan tuğuluş, qeyriş, ağırış, ölüş qatarlıq adətki xəvb xətərləgimi?
мөлчерләш қиын болған адеттің ташқыры қауіп қатарләгі мұ тақабыл тұралайдыған қылыш керек. Ақырда түзімні бірлікке келтіруш вә қиылыплаштырушта чың тұрыш мәсілісін тәкітләп өтімен. Дөлтіміздің іждімайы капалет системісі бәрпа қылынған дәсләпкі мәзгілді жайланың дадыл еңіліқ яртышы, үзліксіз ізденішігі илхам берген едіқ. Hazır dövlətimiz ictimai kapalet sistemisinin üzlüksüz tərəqqi qilishiga ağışıb, ictimai kapalet sistemisi quruluşida dövlət yuqarı qatlamdan layihələşdi çıng turub, bütün məmləkətni bir taxt şahmatdak planlaşqı doğru kelidi. Tüzümnün qatdıq çəklimisini küçəytib, tüzümnün yürüyüşünü başquruş və nazarət qilishini küçəytiş kerak. Cayla umumiyyət eğini turguzub, tüzüm ıslahatının tələbini qatdıq əməliləşdirişi lazım. Bəlgilimi xilap alda yerlik kiçik siyasət çıxırıb alısı bolmaydı. Müayyən məzgildə rayonlarının ictimai kapalət səviyyəsinin pərıqlıq buluşuğa yol qoyuşqı boludu. Lekin tüzümni birlik kəltürüş nişanıdın təvrin işgə, özbişimcilik qılışqa, başqıçı yol tutuşqı bolmaydı. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəliq hökumətləri ictimai kapalət xizmətinin mühimliqi bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb, qanuniyyətini igiləb, bir tutaş maslaşdırıb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri uğurlaşdırmaları və türlük ıslahat layihələrini izcillaşdırış və əməliləşdirişini yaxşı tutub, pütkül xəliqni qaplıqan ictimai kapalət sistemisini mükəmməlləşdirişdə üzlüksüz yeni nəticə yardışı kerək. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif övünüşüge riyasetçilik kurganı sözlügen, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sübetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlı sözünü anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

Liu Shuji cesaretini tuncak idim köyen çağda, o hazırkıdak semiz emes bulup, közleri yoğan döp dövülek, yüzleri kurgak, uçsığa bir kur koni kiyim, işki putuğa yekbay ayak kiyvağan idi. Yeni tekhi boğuqını kötürüp, bir balasını yetilip, yeni bir boğup kötürvağan oğulunu kendine ayıştırvağan idi. Ondaqta cesaret kim? O kandak bulup bu halga düşüp kalı. Bunun kısıksanla, deyiktanla bugünkü radyo jurnal programımızda oranlaştırılan Mutalli Paşir tercümesindeki Wang Chen'nin Cimcit Eçilgan Ettirgün namlı hikayesi de bulsun.

Liu Shuji cesaretini tunji köygen çağda u hazırkıdak semiz emas bolup közleri yoğan döp tögülek. Yüzü kurgak, uçsığı bir kurk kolunu kiyim, işki putuğa yekpay ayak kiyip alğan halatı idi. O, boğukını götürüp bir niyetlep, yeni bir boğup götürüp alğan oğulunu kendine ageştürgünü çıtırattı. Liu Shuji ayaldın bu çokanın erdin acıraşkallıkın. Üç baldın bölek heç nimesinin yokluğunu uxtı. Cesaretinin eri ili sottan çıkıp, kolu da kızıl tamğı besilgan hüküm namını tutup durup mu, bu hudunun özü bilen acırışkı petin qallıqıgı işen güz kəmigen idi. O, cesaretinin anısının uyge beri bilip, ayalı ve ballarını ilip getirmen dəb cidel qıp duru aldı. Kımavaz erini kutluş üçün cesaret üç balısını ilip, Celi Nahisi kəgen idi. O, Liu Shunhuan'ın Celi Nahisi de Shuji bop duru atkan vaqtlar idi. Ayalı Lin Shuyin bolsa, ayalla birleşmesinin kadri idi. Cesaretinin alayda ahvali, onu Liu Shunhua bir aile kişileri bilen tukkanla da kıp koydu. Ola cesaretge, Celi'nin gilem karxanısından bir iş tip bədi. Yine Adem turmaydıgan bir korunu tipip, orunlaştırıp mı koydu. Cesaretinin ügünüşki epi bab olup, neç gündüla gilem karxanısı ayal işçilerinin asasi hizmetini ilgilep oldu. Turmuşumu asla asla ızığı çüşkü başladı. Cesaretin balı emedi dağınca süt çıkmağı aşka, ak unda umaş kayıntıp, kızı arzu gülge iş gözüp, özde konak unda aş etip yedi. Balı emedi batkan Liu Shunhuan'ın işkence kelini dağı göyce bunu anlap, arzu gülünü elip kırıp, özde emetti. Kiyin arzu gül dağı göyce'ni tutuk anı kılıp aldı. Bırak arzu gül yanlı ağırıq can bop gelip, kiçigeden tən salamette yakşı bomadı. O, salamette yakşı bomadan bilen, Kepsizlikte hemmeden eşip düşetti. Kim üç yılı bulsa çıkışıp gidetti. Şunum o kişiye de az işleyir miğan idi. Ana, arzu gül yokturdu. Cesaret yığılığın içe Lin Shuyin'in aldığı geldi. Nemedeydiğen sen? Lin Shuyin cesaretinin ala kızadı bop getkini karab, derhal onu yolu aldı. Bu günü cesaret mektepke arzu gülünü ağılıp ağan idi. Balanın yasli darvasının aldığı setvatkan sözümü tanzonzasını yegiz kep getti. Cesaret onun kuluğu bulunu tutkuzup, birdemdili kaynı örülüp karsa balı yok. O bütün kocini izdep mu arzu gülünü tapamay, şiğlığın beti Lin Shuyin'ni izdep kaygen idi. Lin Shuyin tonuşlarının hemisiye telefon kılıp, ta keşteyi kün batkanda andın birden bir erkişinin arzu gülünü kötürüp ilip ketkeligin uxtu. Ola ahri, Şehirin garbedeki bir tavuzluktan tavuz yap oldurgan çoğun küçük işgeylerini tapdı. Bir top kişi sür heybe bilen olanı oru ilişti. Hemmeylen onu adam bedik edip kağan idi. O kişi ahvalının sel bir normallıkını yaz kılıp derhal iğiz açtı. Mən onun dadısı. Şundak taptırıp mı o er kişi yanlı bir netçi muşiye aldı. Sağçıla onu tatıp çıkanda iştini çüşüp kalaydı yan idi. Aslı bu er dəl cesaretinin aldıngı eri eli bulup, bugün Celi'nin ötkende cesaretini uçurtup gelip, onun dikkat kımığan vaxtadın paylanıp, arzu gülünü kötürüp elip getken. Yol boyu teğe arzu gülge özünün onun dadısı hikayeligini etkan. O hiyalı da balık kolumda bosla, apısı yenimgü kaytip geldi odak oylağan idi. Arzu gül cidal kılıçının əksce, teğe onun boynunu kucaklap durup, tatlıqına dada dəb çakırgan idi. Atıbalı işgeylen yol boyu külkü çakçak kılışıp, teğe haqının tavuzluğudun tavuz üzüp yedi. Bu qitimliq avartılıqtın kin cesaret ballanı teğimi çan tuttuğun buldu. Şünçü yıla ötüp, elimu bağın sırı tözülüp, kamarını taşılıp, bir hizmetten peşin tuttu. Şundala cesaret onun balla bilen körüşü yol koydu. Bırak, çokum özün üydü körüşü. Bir qitimde belgilengen vaqtçıla birli turuşu kerek idi. O elini üyde bir minutun uşuq turğuzmaydı. Cesaret, arzu gülünü elinin ot koyruğlu kılışı bilen şünçü yerakı berip okuymen davatıdı. Elinin minimu özde kayırgandı yalğız kaldırğısı ba dəp kuman kıladdı. O elini herkes bu məqsidi yetküzmaydı. Qara, yezib ağan məktibini. Qaytıp kese nememi kılalaydı? Dedi cesaret ələm bilen. Şu çağda əsli onu av işekke tonuşluq bəyə güzməydiğən iş idi.
Balla çoğun boldi. Arzusu hürmet kılışın gerek. Sen kancı çın tutkan seri o şunçı kepengi kirmes boludu. Liu Xinhua artık yapkamadı. Qarğanda bu işte zadı bir köngül ağırıqı badi qılatdı. Köngül ağırıqı tatıdığın kişinin arzugül ya ki casaretliği namalım eyliydi.

0: Uzunlu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içiyor?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit beni işten sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıyordu.
3: Yaşlarlı kıyağı yanmış ne yakşı gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
4: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
1: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
2: Hava ne mi diken sap?
3: Yürünle, sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

0: Radio Anglıcı dostlar, Can Eyniki programımız Yenislə bilən yüz görüşdü. Mən dostuna Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Bugün yağmurluq gündə abdumobil aydigəndə səl qarılgan işlət uğursu da sözləb vermən. Bugün yenə adam bədindiki qızıqarlıq belimlət uğursu mu sözləb vermən. Neymiş üçün kiyimli dəzmalı saxlı tüp düz bob getudu. Bugün yana formal diyetni yo'qotishdagi abchil charlanimiz so'zlab beraman. Mo'nguzlik tumuzg'i to'g'risidami? Bugun birlikda tonishib chiqamiz. Bugun yana kaktus gulbek qish to'g'risidami anglaymiz. Xo'sh qadrli do'stlar, to'g'andamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydimdo. Qadrli do'stlar, avtomobil aydadigan do'stlarimiz cho'qim yomg'irliq kunlardami yo'l yurib oqqan. Mana bu shunday vaqtlarda bir qism ishlarga sal qarashqa bo'lmaydi. Bugun biz programmamiz orqali cho'pir do'stlarga mush mazmunlar eskartmoqchi. Birinchi, yomg'irliq kunda yo'l yurganda havo rayga aloqador xabarlarga sal qarash. Nurg'un avtomobil egalari yo'l yurganda havo raydan oldin ma'lumot uchurlarini oldin tekshirishni, shundaqla yo'l liniyasini oldin planlashni yoqtirmaydi. Yomg'ir paslida bunday plansiz safarga chiqqanda doim qor yomg'irga yo'liqish sababidan yo'l yurish xatri ish ehtimoli ko'rildi. To'g'risi, ishga chiqqanda va ishdan tushganda oldi bilan havo raydan oldin ma'lumot berish uchurlarini ko'rish, guldirmamli havo ray ko'rilganda eng yaxshisi ommaviy qatnash vositalariga o'tirib ishga berish kerak. Uzun yo'lliq safarga chiqqanda bo'lsa, oldi bilan kelgusi bir necha kunlik havo ray o'zgarishini egallash hamda safarga chiqish liniyasini oldin planlash kerak. Ikkinchi, yomg'ir yoqqanaman suratni ostlatmay, yomg'ir to'xtishi bilan suratni tezlatish. Bunda qilganda safar unumini yuqori ko'targanda qilgan bilan lekin bexatarlikka uchun qopi endtime zo'r. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir yoqqanaman avtomobil suratini tashabbuskorlik bilan bexatar doiraga tushirib, suratni ziyoda tezlatmaslik kerak. Chunki bu vaqtda yo'l yuzining yepishish kuchi tuvallab, tormozlash orliqi ko'rinarlik cho'ngiyib, har vaqt o'ylamagan ahvol yuz berishi mumkin. Yomg'ir to'xtagandan keyin yo'l yanada tayilg'oq. Yo'lda o'ylamagan hodisa yuz berish ehtimoli bo'lganiga suratni tezlatishga oldirmaslik kerak. Bo'lmasa asalli hodisa yuz berishi mumkin. Uchinchi, yo'lovchilarga sal qarab avtomobil suratini ziyoda tezlatish. Doim yomg'irliq kunlarda nurg'un avtomobillarning yo'l bo'yidan o'tganda yanada suratni tezlatib o'tayotganligini ko'rgili bo'ladi. Bu vaqtda yo'l bo'yida yig'ilib qolgan suv piyodalarga chachrab ketadi. To'g'risi, boshqalarga va o'ziga qulaylik yaratish uchun yomg'irliq kunlarda texnik ehtiyotchan bo'lib suratni ostlatib yurish kerak. 4-chi, avtomobillarning orliqi bak yaqin bo'lib ketish. Yomg'irliq kunlarda oldidagi avtomobilga aykish bilan ishq to'g'ri keladi. Bu chaqda yomg'ir suyi shamol to'sish aynikiga urilib, ko'rish doirasini to'sib qo'ydi. Uning ustiga oldidagi avtomobil jiddiy tormoz qilib qolsa, inkas qaytara olmasligingiz va tormozlash orliqi uzrab ketishi sababidan tormozlashga ulgurolmasligingiz mumkin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irliq kunlarda yo'l yurganda oldi tarafdagi avtomobillar bilan bo'lgan orliqini odatdagidan 2 kasi ortiq orliq saqlab yo'l yurish hamda sur'at nostatish kerak. Shunaqla har vaqt oldidagi avtomobilning haydash ahvolini ko'zishga diqqat qilib, har xil jiddiy ahvolga taqabbul turish tadbir tayyorligini oldin yaxshi ishlab, jiddiy tormozlash sababidan avtomobilning kontrolligini yo'qotishdan imkon qadar saqlanish kerak. 5-chi, suv yig'ilib qolgan o'rindan qaramlik bilan o'tish. Qisman avtomobil egalari cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda shu hamon suratni tezlatib o'tib ketadi. Ammo ko'p qism avtomobillarning suv kechib o'tish iqtidori odatdagicha. Uning ustiga yig'ilib qolgan suvning cho'nqur tezligini bilmagan ahvolda suratni tezlatib o'tish avtomobilga ziyon yetkazishi mumkin. To'g'risi bo'lsa, cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tmoqchi bo'lganda, eng yaxshisi aylanib o'tish. Aylanib o'tishga amalsiz qolganda, avtomobildan tushib yig'ilib qolgan suvning cho'nqurligini tekshirish yoki avtomobilning oldidagi avtomobilning o'tish ahvolini kuzatish hamda suv yig'ilib qolgan yo'l yuzining ahvolini bekitgandan keyin to'g'ri suratda suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tish kerak. Suv yig'ilib qolgan o'rindan ayrilgandan keyin davomli to'g'ri suratda yo'l yurib, tormozni yenik dastab, tormoz taxtisi va tormoz yaproqchasidagi suvni quritib, tormoz iqtidorini tezdan astiga keltirish kerak. 6-chi, yomg'irda o't o'chib qolsa darhol qayta qo'zg'otish. Yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda xato mashg'ulot qilish va mo'ljallash sababidan avtomobilning o't o'chib qoladi. Bu chaqda shopirning birinchi inkasi qaytadan o't yiqib qo'zg'otishdan iborat. Lekin bu eng xato usul. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rinda o't o'chib qolsa darhol avtomobildan tushib tekshirish yoki qutqizishni talab qilib telefon qilish. Hargiz yeniklik bilan qayta o't oldirmaslik kerak. Bunaqa bo'lmaganda motor og'ir darajada ziyonga uchraydi hamda motorning buzilishini keltirib chiqaradi. 7-chi, qor yomg'irli kunlarda to'xtamay liniya o'zgartirish. Qor yomg'iri yetib kelganda ko'pchilik darhol manzilga yetib berishga oldiraydi hamda to'xtamay liniya o'zgartirib yurish vaqtini qisqartirishni umid qiladi. to'g'risi bo'lsa, qor yomg'irlik kunlardagi tayilg'oq yo'llarda pat-pat liniya o'zgartirish intern xatarli. Arqadagi avtomobil va o'zining ko'rish sizig'i to'salg'a uchirgan ahvolda avtomobilning tormozlanish orliqi cho'ngyub, asalla qatnash hodisasi yuz berdi. Shunga qor yomg'irlik kunlarda avtomobil haydaganda imkon qadar asldagi yo'lda yurishga diqqat qilish, sur'atni osiltib minish kerak. 8-inchi ogohlantirish chirg'ini qalaymqon ishlatish. Көп сандық автомобиль егілері қар ямғырлық аварайда дәрхал қатардың ағақландырыш чырғыны яндырғанда, кәңірігі автомобилларын ағақландырыш ролын ойнайды одап қарайды. Қар ямғырда бұл чырғыны яндырғанда әқиқаттан кәңірігі автомобил орныны пәрқейті әләйді. Лекен, ағақландырыш чырғының ролы қатардың сигнал береш, оның үстіге көп қысым автомобиллар ағақландырыш чырғыны яндырғанда, бұрлыш әскерті чырғының үчіп қылышыны келтіріп чықырып, қатарына шүрмейді. To'g'risi, qor yomg'irlik avarayda tuman chirg'i va jirafni ko'rsatish cho'ng chirg'ini yondirsuli bo'ladi. 9-inchi, avtomobilni daraxt ostida to'xtatib yomg'irdan daldalanish. Nurg'un avtomobil egalari yomg'irlik kunda avtomobilni daraxt ostida to'xtatib qo'ysa, yomg'ir suyining avtomobilga bo'lgan ziyonini azaytqili bo'ladi deb qaraydi. Ammo yomg'ir suyining yalishi sababidan daraxt yopirmoqlari, daraxt shoxlari ko'plab tushib ketib, aynak surtkichga qisilib qoladi. Bu xilakvalda tozalash eng tayin qiyin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irlik kunlarda avtomobil to'xtatganda amal va uy ishchi yoki to'g'risi va o'rnini tanlash kerak. Bunda qilganda yomg'ir suyining avtomobilga ziyon yetkazishdan saqlanqili ham avtomobilning bexatarligiga kapolatlik qilgili bo'ladi. Agar haqiqatan sirti to'xtatish to'g'ri kelsa, amal va daldaraq va stol bu yo'q o'ringa to'xtatish kerak.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiya olmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpıkı, altılık peyette sizin ecellik zahmını da saklap kaldı demez mi? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyvilim. Bexatarlik kalpıkı sizni koğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, bugün yana adam bədini doğrusudaki qızqarlıq bilimlər doğrusu anlayımız. Biz bazı galite işlanıqıp özümüzü ve etrafımızdakiler neyran kaldırıp koyumuz. Belki şu vaxtı bədinimiz miyikada hi-hi deyip külüp koyuşu mümkün. Bizden memnun bu ketkin üçün mü? Elbette yok. Belki bizden halımızı qarab, sen neyran kaldırışının əsli neymiş gelikini bilmeydikken sen de vatkan buluşu mümkün. Emeliyette bizden bədinimiz daim biz neyran kaldırdığı işlanı kılıdı. Herkiti naiti sırlıq. Adem bədinin herkiti ve ıqtidarı nispeten bizden yeni norurgun düşenmeydiğen caylarımız var. Alımlar her günü bədənge münasibətlik yeni sırlarını özlüksüz içib berib atıdı. Bunun içindeki bəziləri bizni tolu qayran qaldırışqa yetib başıdı. Yəni, insanların çoğun minisi. Əgər siz 100 yıl yaşayan bolsanız, ondaqda çoğun minizdə nurğun uçurlarının saxlanqallıqını cəzimləşdirələyisiz. Adam minisinin saxlaş siğimi təxminən 2.10-dən 3 petabayt bulub, bu 4000 yıldan aşıdığan MP3 hücretini saxlaş qeydudu. Çoğun mingi münasibətlik yəni bir qızıqarlıq paket, Nervi bilan munosabatlik bo'lib, siz cho'ng mingidan kelgan nervi inkasni qabul qilganda, ular odamni hayron qoldiradigan sur'at bilan harakat qiladi. Nervi inkasi soatiga 274 km sur'at bilan harakat qiladi. Badaningiz siz o'ylagandanmi qavul? Odam yemaklik bo'lmagan ahvolda ushlab turmish kechiraladi. Lekin 11 kun uxlamagandan keyin badan xizmatdan to'xtaydi. Bizning badanimiz o'ylaganimizni muqovil ishkaliga yana bir isbot, so'ngakni misolga olsak, bizning so'ngimiz bizni tik turg'izdi, bizni harakat qildirdi hamda muqim turishimiz uchun imkoniyat bilan ta'minlaydi. Endi kishki kelsak, biz insonlarning chechi to'g'risida so'zlashsak bo'ladi. Bizning chechimiz bachchin. Uni yulsak bek og'riydi-ku. Lekin siz insonlarning chechining 2 pulning og'irligiga bardoshlik bera oladiganligini bilamsiz. Pil taxminan 12 ton og'irlikda bo'ladi. Bazı kişiler galit usullar bilan barmaqlarını girerleştirerleydi ya ki tılını igeleydi. Bu, maharetki bağlıq bulup lıqanmay, yine gengimi bağlıqken. Sıxlıq. Bizden bədənimiz bir qədər yuqarı temperaturunu saxlayışı kere. Şunda qığandıla, qan bədəndi normal aqıdı. Əməliyyətdə, bədənimiz 30 minut içində asıl qılgan sıxlıq 1.9 litr suni qayınçı çıxıydı. Adam bədənindən bir gündə qançılık tər çıxıdığalıqını hayrallıq bilan bayqışınız mümkün. Əgər teniniz sağlam bolsun desəniz, ondaqda tərliyəni könlünüz ilişməsliqi, əksi yeniklər qalğanda kes qılışınız kerak. Sağlam kişilər günüge 30 hesab bilan 15 litr tər çıxıra alaydı. Akırış kesige girtar boğalların közü adatı binepşi rağın ya ki kızıl rağında boludu. Bu kişilerin rağındar perdiste pigment kemçil boğaşka, nur ulanın közünün arka kısmından kaytıp gelip, andın yokap getip intayın az uçuraydıgan köz rengini keltürüp çıkardı. Yaşdan çoğun işiga ägişip, közümüz mü rağ özgertirdi. Ama eğer siz kuramğı yetken adam bolsoñuz, lekin közünüzün rengi de gayet zor özgürüş bolsa, ya ki birlik özünüzün rengi de özgürüş bolsa, doktorğa körünüşiñiz kerek. Bu belki bazı keselliklerin agahlanır signalı buluşu mümkün. Müngüz perde insanlar közünün süzük kısmı bulup, o köz karçıqı, rağdar perde ve köz almışsın aldı kısmını kaplaydı. O kabul kılgan oksigen bedendeki kandın emez, belki hava dinkiludu. Aşkazan. Aşkazan bedendeki en küçük eza. Şuna o en katık madlan eritelaydı. Belki kişiler aşkazandaki kislatanın hatta metalını eritelaydı kalıqını bilmezlik emin.

0: Мөңгүзлүк томызғы білән пікір алмаштыра алайдығалық тілгі елінген. Мөңгүзлүк томызғы тұхымыны өсімдіклерінің юпырмықы яки ғолығы тұғышқа адатленген болғашқа, тұхыми сейір қайырләні жәліп қолыды. Бұныңғы қарата мөңгүзлүк томызғының мұ өзгіче тақабыл тұрыш ұсулы бар. Мөңгүзлүк томызғыны тәтқи қылған бір ғұрпы алымланың қарышчая ашаратла ішіде мөңгүзлүк томызғының кішін айран қалдырдыған ата-анысы ба болып, тіші мөңгүзлүк томызға, таки балалары тұхымдан чықып чоң болғыча хабар алды екен. Yırtıkçı hayvanatla, yakı parazit değerler yakınlaşkanda çişi tomuzgala tenini kattık titirtip, tikellerini işgı salıdı. Müngüzünü kalkan ve tehdit seliş vasıtası kılıp takabül turdu ve balalarını katli koğdaydı. Әмілиетті 2016 yılı ilan kılangan Tropik Belbağ Müngüzlük Tomuzgısının Oxşay Sahadiki Oxşımıgan Təbii Talanışı namlıq makalisi de alımla teximi çoğun Müngüzünün teximi çoğun tuxum uğusuğa, teximi yukarı evlat kaldırış nesbitigi vekili kılıdıqalıqını böldürgen. Бұғының мүнгізі бәк чоң боп кесе, қашқанды дәрәкі қысылып келіп, көшқұр айваланың озықыға айлып кетілген әхвал юз беріші мүмкін. Лекен, мүнгізік тұмызғығы ниспәтен, ұғы құды бір тал чоң тікәлік баш кейім көқшайды. Қанч чоң, қанч көзге чілі қып тұрсымы рошен кәмчілігі болмайды. Тікіні қанч чоң болған мүнгізік тұмызға әвлатларыны шүнч яқшы қоғды ялайды.
1: Әрқеттім қолшыларда кішілерінің әхләт ташлығыны көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Anam muhit asraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna Bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, pırjuttum su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, çöpa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, kaktusunun tırnağı dükük. Oxşash bolmagan kaktusunun maskildigan öz şaraitimi oxşash bolmaydı. Hatta temperaturu bolgan talabimi oxşash bolmaydı. Undaqta kaktus gülü östirishdin burun nimelerge diqqat qilish kerek. Birinciden kaktus bir xil qurgaqçılıqı çidamlıq ösümlük. Issıq ve qurgaq muhitı östirishge naydı maskildi. İkinciden kaktus sortları arasındaki farqını bilish, öz turishlik rayonunun muhiti ve klimatının östirishge maskildigan kemaydigalığını bilish kerek. Axırda östirishdin aval kaktusunun başqa kaktuslar bilen qandaq farqı barlığını tushunish kerek. Birincisi sort cihette onun adeti nurgun oxşash bolmagan sortları ba. Kaktus tropik belbağ rayonunda ösüdü. Ular qurgaq şaraitga berdashlik berelaydı. Eğer soğuk rayonlarga terilsa bir qadar çoğ çeklim göçüraydı. Şarsman kaktusunun şekli nait köp bulup, şarsman şekilden silindirsiman, törüksiman, varonksiman şekillergece hemmesi ba. Oxşash bolmagan sortlu kaktusunun şeklimi oxşash bolmaydı. Bazı türdeki kaktusunun tikini ba, bazılarda yok. Östürüş cihette eğer etiyazda terilgan bolsa, onun kuyaş nuru yeterlik jaygı koyup, aptapka köprek kaklısı buludu. Eğer küzde terildigan bolsa, taştaki azraq kum topa koşup östürsek buludu. Asraş suli yoruqluq. Muapıq yoruqluq kaktus üçün kembus bolmaydı. Onun teximi küçük ösüşü üçün onu yeterlik kuyaş nuru iki kılış gerek. Soğuruş, kaktus topi nemlik neyakşı gördü, lekin su jığılıp kılıştan korkudu. Şuna taştaktaki tuprak bək nem, bək kurgaq mı bulup getmesi gerek. Adatta tuprak bitirilir kurup olgan lekin andın soğuruşka doğru geliyordu. Şunan bilen bir vaqtta taştakta su jığılıp kalması kığımı dikkat kılış gerek.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Gene ondak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Jungoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Daimlik yar yürek buluş arqılıq, yez kentlerini umumüzlük güllendiriş ilgiri sürülmekte. Suni akıl yeni bir növetlik pentexniki inqilabi ve kesb özgürşidiki muyi merketlendirgüş küş. Bu yıl döltümüz teximi aktif maliyye siyasetini yolu koyup, zürür maliyye çıkımı salmıqını saxlap, iqtisat ve cemiyetinin yukarı spetlik tərəqiyatı türkü buludu. Gayri optimobil suğurtisini universal tüzeş şirket layısı ilan kılındı. Fujian'ın Fuju 100 yıllık kemsazlık zavodi yeni medeniyet sayacılıkının yeni belgesi bulup kaldı. Otur başlangıç mektep, yesli okuş baskıçını cipslaştırış hizmetini yakşı işleş gerek. Yakın miktarı muasırsı da kalan otura küçük aşkanıla özünü kanda kutkuzuşu gerek. Aşkanı kağızda yemekçilerini sürtüşkü bulamdı. Tönedik tanla bugünkü programımızın tepsili mesmunları da bulsun.

ishi bilan kent ahalilari o'z joyida ish qo'rullashdi. Karxona mas'uli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilan Ningxia'ning mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'kdat maysini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. Ikkinchidan, atrofdagilarning ishlash masalasini hal qildik. Karxonamiz Shafan kentidagi bekor amgak kuchlarini qabul qildi. Bultur ishchilarning ish haqqi chiqimlar taxminan 2 million 600 ming yuanga yetdi. Bu yil doimlik yer yulak bo'lishining tunji yili. Jayla va tarmoqlar siyosatning umumiy jihatdan muqim bo'lishini saqlash oldingi sharti ostida muvofiq tanshab va alalashtirib, doimlik yer yulak bo'lish siyosat tizimini barpo qildi. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yarı yüləq bulduğun nayə, Qüycü ölkisi Cengan nayəsi də Qongdun Qüycü əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçə, Şucayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Qongdun Qüycü əmkarlıq xizmət qorupisi, Cengan qorupisinin başlıqı Xuang Yung mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset purustini çin tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruk calıp kılıçtın, onu yakışlap sumruk tallaş, zancir yetiştirip top asıl kılıçtak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yukarı teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu berpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülüge ucum kılıç çinide galbi kılıçtın, 5 yıllık ötkünçü mezgilini tesis kılıçkıca, andın daimlik yarı yürek buluşunu kanat yaydırışkıca, başçucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tarakiyatı baştın ahir yüksek ehmiyet berdi. 2024 yılı 4. ayda başçucu Xi Jinping yeni devirde garbi rayonunu kankülemde içişki türkü buluş söhbet yığınıda monularını takitledi. Yez kentlerini güllendiriş strategisini çoğunkır yolu koyup, devlet yez kentlerini güllendiriş bu için noktalık yerden beyerdiğen nayelerini kollas salmakını aşırıp, tüven kırımlık ahaliler ve terakki tapmağın rayonlarına daimlik yarı yürek buluş mekanizmini ornutup, kölemlik kaydı namaratlaşıp geçişinin katli aldığını iliş gerek. Bu yıl merkezden birinci numarlı kojitte de daimlik, delcayda yarı yürek buluşun yolu koyuş, tuncu qitim oturgu koyuldu. Hem de bu vaxta sistemlik orullaştırma çıkarıldı. Jaylar nazarat qilish, o'lchash, yarı yurak bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, qayta nomratlashib ketish va nomratlashib ketishning oldini olish obyektlarini vaqtida farqlandirib, odam oilalarga qarab yarı yurak bo'lish tadbirlarini dal joyda amaliyalashtiradi. Anhuyning Tongling o'lka darajalik qayta nomratlashib ketishning oldini olish bo'yicha nazorat qilish o'lchash tizimiga tayinib, buyuk ma'lumot tarmoqlari oldin signal berish, doira xizmatchilari oilalarga kirib radki turg'izib tekshirish, ammo kodni skanerlab o'z oldiga iltimos qilish bo'yicha to'liq yib qalqiliq farqlandirish mexanizmini barpo qilib, nazorat qilish o'lchash doirasini barliq yezi aholilarigacha umumlashtirib, Harakatchan dal joyda boshqarishni yo'lga qo'yib, uzoq muddat yar yurak bo'lish belgisini turaqsizlashtirdi. Tongling shahrlik yezgiliki yezi idorasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiq qilg'uvchisi Zingxian mundaq dedi. Biz namratlikdan qutuldirish o'tkilga hujum qilish o'tkinchi mazgildagi jipslashtirib yar yurak bo'lishdan doimlik dal joyda yar yurak bo'lishgacha Xavp xatarni baldur bayqash, baldur aralashish, baldur yar yurak bo'lishni ishqa shurib, tuvan chekni saqlash bilan bir vaqtda ommaning o'z oldiga taraqqiy qilish harakatlantirish kuchini qo'zg'odik. Kasb va ishqa o'rinlashish ommaning namratlikdan qutulib kirimni oshirishning oshquchi. Jayla nayani birlik qilib sharoitga qarab ish ko'rib, yar yurak bo'lish yetakchi kasblarini bekitdi. Mamlakat bo'yicha yar yurak bo'lish yetakchi kasblarining umumiy mahsulot qimmati 2 trillion yuandan oshdi. Xenan Xinyang'ın Xuybin ayısı baş zavut koşulgan Yezi Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendiriş sihidin ibaret, 3 derecelik kesipler boyunca yarı yürek buluş endisini kenaytıp, karxanlarının işlep çıkırış liniyesini Yezi kentlerinin birinci sipigi yüzlendiriş ki tekleb, elektir, adem işiltiş katarlık muhim amıllar kapalıdını mas kademde mükemmelleştirip, amının yakın etrafta işgı uğrulışıdaki ahırkı bir kilometrini yakiki ravallaştırdı. Shujaydagi bir kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarish mas'uli Jang Ching mundaq dedi. Sexni kent qurishdagi eng cho'ng afzallik shuki, bu orqali yez kentlardagi bekor amgak kuchlarini jallandirg'uli bo'ladi. Hozir yurtdoshlarning muqim kirimi bor bo'ldi. Xizmat aktivligi nihoyatda yuqori. Ishlab chiqarish iqtidorimiz muqim o'sib, korxona bilan ammo qo'shnilik nabga erishib, tang taraqqiy qilishni haqiqiy ishqa shurdik. Bu yil 6-cı aygıca memleket boyunca namratlıktan kutulgan ahalilerden işlik gücüyle 32 milyondan aştı. Bunun için de Şarkı rayon bilen Qarbi rayon

0: İliş gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, nazaretçisi Arap Atı Sencan, hem de diktorla stansımızdan başka programlar da bulsun.

0: ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، خەلق رازى بولىدىغان مائارىپنى تىرىشىپ ئوبدان يولغا قويۇپ، مائارىپ كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، سوتسىيالىستىك زامان بىرلەشكەن شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك. جاڭجۈن ۋاڭ جىن قۇرغان ئۈرۈمچى 1 ئاۋغۇست ئوتتۇرا مەكتىپى 79 يىللىق تارىخقا ئىگە. قىزىل ئاساسى چوڭقۇر، ئوقۇتۇش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك. چۈن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنياز بۇ مەكتەپكە بېرىپ، مەكتەپ تارىخىي سارىيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. ئوقۇتۇش خىزمىتى سۈنئىي ئەقىل بىلەن مائارىپنى بىرلەشتۈرۈش خىزمەت ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. شىنجاڭ سىفەن داشۆزى ئاپتونوم رايون نۇقتىلىق قۇرغان سىفەن ئالىي مەكتىپى. بۇ مەكتەپ تەربىيەلىگەن سىفەن ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 70% شىنجاڭنىڭ ئاساسىي قاتلام مائارىپ سېپىدە يىلتىز تارتقان. ھازىر مەكتەپنىڭ 37,000 ئوقۇغۇچىسى بار. چۈن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنياز بۇ مەكتەپنىڭ ئارشاڭ مەكتەپ رايونىدا خىزمەت تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلاپ، مەكتەپنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي دەرس قۇرۇلۇشى، ئوقۇغۇچىلارنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش بويىچە تەربىيەلەش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. چۈن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنياز ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتىدە پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ مائارىپ بايلىقىنى تەقسىملەش ۋە ئالىي مائارىپ جايلاش تۈرمىسىنى پىلانلاش خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. چۈن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنياز تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچىلار ۋەكىللىرى بىلەن سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇردى. كۆپچىلىكنىڭ ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىنى تەبرىكلىدى. ئوقۇتقۇچىلارنىڭ پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەش، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئەسلى مەقسىتى، بۇرچىنى ئېسىدە چىڭ ساقلاپ، سەمىمىي، ئۆزىنى بېغىشلايدىغان مېھرىبان قەلبى بىلەن مائارىپ ئىشلىرىغا ئاتلىنىپ، ئادىمىيلىك پەزىلىتى بىلەن ئوقۇغۇچىلارنى ئاسراپ، ئىلىم پەن ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەقىل پاراسىتىنى ئېچىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلارنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈشنى ئۈمىد قىلدى.
1: Söhbet yığınıda Çen Şavcan, Erkin Tunyaz, Abdınım Rayon'un mağarıp hizmeti doklatını anıldı. Abdınım Rayon'luk mağarıp nazareti, rehberlik bensinin azaları, Abdınım Rayon'un münasebetlik oralarıdaki mesul yoldaşlar, şunundak Abdınım Rayon'daki Ali Mektep okutukçıları, Otur Başlangıç Mektep okutukçıları, Şincan'ı yardım bir vatkan okutukçılar, Peşkadem okutukçılar, Garbi kısım pilani, pidayları vekilleri bilen fikir almıştırdı. Çen Şaojang bunların tekildi. Şinjang'ın cemiyet mukimliğini koğdaş, ebedi emirlikini emelge aşırışta adem açkuş, mağrıp negiz. Ahlak arkalık adem terbiyeleş tüp vazifesini kat'i eğişmayı emelileştirip, Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyası arkalık ruhunu tavlaş, adem terbiyeleşte kılçı boşaşmayı çın durup, Ali, otur başlangıç mekteplerinin ideyavi siyasi dersini bir gevdeleştirip ıslah kılış. Yenilik yaratışını algı sürüp, mağrıp sahesine Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu puhtı tutup, yaşlar özmürlerge kartılgan ul seleş kuruluşunun kölümünü kengeytiş, süpütünü östürüşünü algı sürüp, Cumhur Şinjan rayonunun tarihi, Cungo Şinjan rayonunun din tarihinden yaxşı paydalanıp, mektepten ibaret ideologiya istihkamını çın saklap, devlet ortak dili yazıqı mağrıbi, mağrıp okutuş neticilerini müstehkemləp ve yükseldirip, her millet yaşlar ösmürlerini marksizm etiqadi, cungoçi sosializm etiqadi, cungo milletinin uluq gülleniş şençini çınıtışqa terbiye arqılıq yetekleş. Yukarı sıfatlik mağrıp sistemisi berpa kılışını tezildip, ul mağrıpının mektep başkuruş sıfatını küçep östürüp, ul mağrıpının tanpın terakiyatını algı sürüp, zamanevi kespi mağrıp sistemisi berpa kılışını tezildip, kespi mağrıp bilen adetki mağrıpının tutuşu, işlep çıkırış bilen okutuşunun yuğurluşu, Mektep ile karhanının hemkarlıkını çoğunkırlaştırıp, yukarı sapalık, teknika maharetlik ıhtısaslıklarını teximi köplep yetiştirip, Ali mağrıp caylaştırmasını alalaştırıp, Ali mekteplerinin pen tesis kılış, tenşeş mekanizmi ve ıhtısaslıklarını yetiştiriş endiyesini mükemmelleştirip, Ali mağrıpının ıhtısat ve cemiyetinin yukarı sıfatlık terakiyatı terek buluş ve töküp koşuş küçünü zoraytış. Şinjan'a mağrıp cahatı yardım verişini sicil çoğunkırlaştırıp, Cenubi Şinjan mağrıpının terakiyat süpütünü küçep östürüş. yukarı sapalıq kəsbiləşkən oqıtqıçılar qoşunu yetiştirib, tavılab, mağrıbçılar ruhiqi varıslıq qılıb və onu əvcaldırıb, münəvvər oqıtqıçılarını zor küş bilən yetiştirib və kirgüzüb, oqıtqıçı yetiştiriş, tərbiyələş sübtini östürüb, oqıtqıçılıq əxlaqı, oqıtqıçılıq istili qurulışını küçəyitib, ali canab oqıtqıçılıq əxlaqıqı igə, kəsbdə pişqan, qurulması muvafıq, Hayati küşkü tolgan oqıtqıçılar qoşunu bərpa qilish. Oqıtqıçılarını hörmətləydigan, maarifqa əhmiyyət berdigan cəmiyyət kayfiyatını əvcaldırıb, oqıtqıçılarının təminat kapaltını küçəytib, oqıtqıçılarının kəsbi izzət hörməti və qanunlu hüquq mənfəətini qoğdab, texmi köp münəvvər ixtisas igisini çəgira rayonda yıldız tartış, xatırcəm oqıtqıçılıq qilishqa cəlib qilish. Partiyanın mağrib işlerine bolgan omumizlik rəhbərlikini küçəyitib, partiya komiteti bir tutaş rəhbərlik qılıdıgan. Partiya komiteti bilən xalq hükümeti tən tutup ortaq baş qurdıgan. Tarmaqlar öz məsuliyetini ada qılıdıgan mağrib rəhbərlik dözülməsini mükəmməlləşdirib, mağrib sistemisinin partiya quruluşu sübtini omumizlik östürüb, məktəblərinin rəhbərlik bənzisini əlalaşdırıb, partiyanı omumizlik qatlıq idarı qilişini çonqur alğı sürüb, partiya stili paklı quruluşini və çirikliki qarışdırış görüşini çonqurlaşdırıb, mağrib sahəsində ammının ətrapıdiki natoğru stil və çiriklik məsilsini sicil tüzəb, Şincan mağrib işlerinin yukarı süpətlik tərəqiyyatını küşlük kabaletki iqi qiliş gerek. Qadın kəbin Qaysar Abdikerim pahaliyyatki qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz 9-cı ayının 5-cü günü Qashqar viloyatının Qashqar şəhərdə Ali Mağrib, Junxua Milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkimləş, noxtlıq kəsblə, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini rabajlandırış qatarlı xizmətlərini təşrib tədqiq qildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Qoğuyanın tədbir uğurlaşdırmasını əstayil əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumgözlük ızcıllaşdırıb, Abdonum rayonluq partiya komitetinin tələbi boyunca Junxua Milleti ortaq gəvdisi eyni obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəkkəmləb, Ali Mağaribnin kölmünü kinaytib və sübtünü özdürüb, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini şaraitqi qarab rabajlandırıb, yeni kuvvətini tez yetiştirib və zoraydıb, yuqur sübətlik tərəqiyyatqı türkü buluşunu küşlük tərəqi iqi qiliş gerək təb təkidlədi. Yeng oqış mövsümü başlanğan peytdə Erkin Tunyaz bu mövsümdə rəsmi işiltilgən Şincan Daşı Qashqar Məktəb rayonuq berib, birin səbdiki oqıtqoçla və marib xizmətçilərini yoxladı və ulardın hal sordu. Oqtuş binası, oqoğuşlar yatıqı, aşxanını gördü, həm də yeng oqış mövsümlü xizmətlərini yaxşı işləş doğursidki təlbini oturğa qoydu. Junxua Milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni asası liniya qılıb, ixtisaslıqlarını cəlb qılış, yetişdiriş, toplaşqı küçəb, pən quruluşunu küçəydib, məktəb başquruş səviyyəsini östürüş. Məktəbkə yeni oquqçularını kütüviliş, oqtuş təyarlıqı qatarlı xizmətlərini köngül qoyub yaxşı işləb, toncu saatlik dərsini yaxşı ödüb, Mülazimət və başquruşunu əqiqi yaxşı tutub, məktəbnin mutlaq bexətdərliyinə əqiqi kapalətlik qilish gerek deb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Şincan Cunyi Tibabidi Doğurgerliki Şöyüyəni və Şincan Çətəl Tili Şöyüyənin quruluş əhvalını gördü. Beyxətdərlikə əqiqi kapalətli qılış aldınqı şərtədə quruluş sürətini tezlətiş. Diqqətni, Canubi Şincanın tərəqiyyat ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, pən quruluşunu aldın pilallab, ixtisaslıqlarını kirgüzüz salmıqını zoraydıb, məktəb başquruş sübtini kapalətləndiriş gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Cungu Xaribi Yurt Tədqiqat Mərkəzinin Qashqarda Turuşluq Xizmət Pongti, Dövlət Millətləri İşləri Komitetinin Qashqar Daşı Ödgi Cunguqa Milleti Ortaq Gəvdisi Tədqiqat Bağısıqı berib, tədqiqatçılarının birinci səbki çoğunqor çöküb, Şincanı dair mohim nəzəriyevi və əməli məsilə tədqiqatını küçəydib, köpləb, zor nəticini qolğı kəltürüşünü ümit qaldı. Erkin Tunyaz, Qashqarı, Shinto to'qimichilik pan texnikasi cheklik shirkatining 1 million urchuqlik yib egirish turi birinchi qarorli qurilishining ishlab chiqarishga kirishtirilish ahvolini ko'zdan kechirdi. Кейінгі басқышлық түрі құрылышының сүрітіне тезілдіп, дөйләт қарқансы болыштек әвзәлігіні толық жарей қылдырып, пақтыны чыққан жайды айландырыш неспіті вән мәсулат ашырмы қымметіні юқыр көтіріп, техмо көп кішінің іш құрылышшығы түрткі болып. Зәнжірінің ұзартыш, толықлаш,

Şincan'a nazar sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Xiao Penjun haber kıladı. Turban şehrinin Pichan nahiyesindeki Wenjisan Zapas Tabi Gaz Ambarı Topi devletimizin Gərbi Şimal rayonundaki Tunca Zapas Tabi Gaz Ambarı Topi bulup Gərbinin gazını şarkı yetküzüş turubu liniyesi de gaz işildişteki yukarı pəllini tanışış ve tabi gaz bilen təminleşki kapalatlı kılıçtak mühim vəzibini üstüge alğan. Hazır Zapas Tabi Gaz Ambarı Topi bir tarafdan akıllaştırıp yürüştürüş, asraş, özgertişini algı sılcısa, yani bir tarafdan yadroluk uskullarının sığmını kengaytip, dəriyizisini öztürüşünü tamamlap, tabi gaz bilen təmirleşki kapalatlı kılış iktidarını bütün küçü bilen tutulmaqda. Wenjisan Zapas Tabi Gaz Ambarı yığış punktida kızıl renglik akıl çarlap tekşürüş maşini adımı aldın belgilengen len yeni boylap uyaktım bir yakı ötüşüp xuddi karabulgu okşaş zavut rayonudaki üsküllerinin mukum görüşüne bütün kün qoğdavat attı. Jungo Neft Tabi Gaz Grohi şirketi, Turpan Kumul Neftliki Zapas Tabi Gaz Ambar şirketi uçur kuruluşunun işkenci derecelik enjineri Mayun Muhbirga. Bu, akıl çarlap tekşürüş maşini adımge köptürlük seziş iktidarı toplanğalıqı. Üskünlerinin yürüşüş halıdını her taraflımı közetip ölçüyeleydiğalıqı. Bunun en bir adım küçü arqılıq çarlap tekşürüş endiyesini üzül kesil özger deleydiğalıqını eytip mındaq dedi. Akıl çarlap tekşürüş maşini adımı nəx meydanındaki besim, temperatura signalını pərqi deleydi. Şundaqla, üskününün beynormal signalını anlayalaydı. Üskünüdeki beynormal ekş ahvalını pürge alaydı. Hem de bu sallıq məlumatlarını Irak'a yetküze alaydı. İlgiri çarlap tekşürüşke az digende bir grup badem gitdi. Bu üskünü bulgan nengen keç gündüz üzüldürmeyi çarlap tekşür alaydıgan bulduk. Çarlap tekşürüş işçileri tekrar emgek ve xatarlık muhitin kutuldu. Mayun, akıl çarlap tekşürüş maşini adımdan başka, punkt yana lazer nurluk metan arqılıq yıraqdan ölçü sistemisinin işgi kırıştırılıp, her vaqt post tutup, zavut rayonunun beyxatlar işlep çıkırış üçün, yani bir akıl müdafiye tosqı koşulğalıqını eytip mındaq dedi. İlgiri tekşürüş ölçes əsbabını elip özümüz nəx meydanğı berip çarlap tekşür ettik. Hazır lazer nurluq metanını közetip ölçes sistemisi bulğaşqa metanın koyuqlıqı ölçemden eşip ketken ya ki eqip ketken çağda o belgilengen noktada bayğı yalaydı və signal berəlaydı. Dövlət içindeki tüncü tört ambar həm törtkü buludgan təbikas saqlaş ambarı topu bulusup döblən köp ambarını maslaştırıp tanışış, tizgilləş, izcil işləp çıxırışını yürüştürüş davamıdaki texnikli qiyin noxtu bulup gəlgən. Mayun, bu qiyin məsəlini həl qilish üçün karxananın aqıl təbikas saqlaş ambarını başquruş, tizgilləş süpsi quruluşunu başlap, sünni əqil texnikisi tayınıb, adam küçü əmgək sıcıllıqını zor dərəcdə tövbəllətib, işləp çıxırışını tanışış, tizgilləş ünümünü östürdüğalıqını eytib bundaq dedi. Növbətdə, neft işləp çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitişdə işçilərinin əmgək sıcıllığı naid yoxri. Hər günü təxminən 1-2 saat vaxt sərif qılışqı toğır kelidu. Aqıllaşqan təbii qaz saxlaşını baş quruş, tizgillə süpsi qurulğan nengin, bir neçə minutla neft işləp çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitiş xizmətini tamamlıqılı boludu. Bu xizmətini 3-cü qərarlı quruluş türümüzgə yürüşləşdirib, 2028-ci ilin 12-ci ayıcə tamamlaşını planladıq. Aqıllaşdırış, süpətini östürüb, ünümünü aşırışqı quvvət qoşdi. Qatdıq detalının dərəcəsini östürüb, sığımını kengaytişkə küş topladı. Statistikaya asaslanğanda azır qədər Wenjisan Zapas Tabi Gaz Ambarı topuğu cəmi 2 milyard 797 milyon kub metr qaz kirgizilgən. Cəmi 896 milyon kub metr qaz elinğən. Jungo Neft Tabi Gaz Grohi şirketi Turpan Kumul Neftliki Zapas Tabi Gaz Ambarı şirketinin direktori, Partiya Komitetinin muavin şujisi Xu Xaybin muhbirğa Kışpəsillik təminləşki kapalatlı kılış iktidarını yanımı puxtılaş üçün Zapas Tabi Gaz Ambarı noxtlı qurulumlarını quruşunu, alğı sılcıtışını tezlətib, kışpəsillik qaz işiltiş yuqır pəllisdə təminləşki kapalatlı kılış xizmətini bütün küçü bilən yaxşı işləvatqalıqını eytib mındaq dedi.
Кейінгі қадамдығы асаслы қызмет планымыз бойыл 10 айының 30 күні кеце 12 миллион 500 мың куб метрлік газ іліш құрылмысыны ішкі кіріштіріп, газ

0: hüküm kıldık. Tabi baylık ministerliği geologilik çarlaşını başkuruş mekkemesinin birinci derecelik tekşürüp tetkik kılgıcısı Loke Yangmandak dedi. Mevcut buluş ihtimali bolgan ikkilemçi apetinin hıyım hatırı kutkuzuşka en kıyıncılık ilip geldi. Kutkuzguçlarının bir hatarlıkı kapaletli kılış üçün muş asasta seyirlip çüşte kömülüp kalgan alakadar kişilerini izdeş. Yeniden yağmur yağıştın burun kutkuzuş hizmetini tezden kanat yayduruş gerek. Hazır Gaupin Bazırı Mınkın kentide tok, haberleşiş, destek kademde esligi geldi. Qattıq yağmurdan kiyin Fujian, Putian şehir rayonundaki barlıq su yığılıp kalgan noktalarda su pütülleri çekindirildi. Şu jay yollarını ravallaştırış, su, tok yollarını remont kılış, laylatkılarını tazalaş katarlı hizmetlerini bütün küçü bilen ilgiri sürüp normal işlep çıkırış, turmuş tertipini tezden esligi keltiriş kitirişmaqta.
1: Emdi kısqa memleket haberleri anlatımız. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü, Merkezi Harbi Komite Devlet Müdafiye Seferberlik Bölümü birleşip uyuşturgan 2026 yıllık Umumi Xalq Devlet Müdafiye Tərbiyesi iyi faaliyetini başlaş mürasimi 9 ayının 6 günü Guangdong Lingnan Devlet Müdafiye Tərbiyesi bazısında ötküzüldü. Faaliyette köp xil şekildeki ammavi devlet müdafiye terbiyesi faaliyetini kanat yayduruş arqalıq bütün cemiyette devlet müdafiyesine köngül bölüdüğün, devlet müdafiyesini kızgın söyüdüğün, devlet müdafiyesini güllendirdüğün, devlet müdafiyesini qoğdaydıgan quyuq keyfiyat yaratılıp, kadrla ve amma devlet müdafiye karışını küçeytiş, devlet müdafiye mecburiyetini ada kılışqa teximi yaxşı yetehlanıdı.
0: 2026 yıllık Jungo Medeniyet Sayahat Kespi Körgezmesi 9 ayının 6 günü Tianjin'de yapıldı. Körgezmeye 20 devlet ve rayondan kelgen 2540 karxana katnaştı. Körgezmeni berip körgenler 255 min adam qetimge yetti. Körgezmenin ek meydanında 300'ün artıq hemkarlık soğudumun danamısı hasıl kılındı. Tür hemkarlık gelişimi imzalaş sonması 11 milyar 500 milyon yuengi yetti.
1: Muhbirinin 9 ayının 6 günü ilgilişçe 26 növetlik Jungu Xalqara Silinma Soğudu Yermenkisinin türlük tayarlı hizmetleri umum yüzlük pütken. 9 ayının 8 günüden 11 günü geçe Şamında ötküzüldükken. Növette 129 devlet ve rayon, 30 xalqara təşkilatdan kelgen 1200'den artıq hükümet organı, Soğudu Sanaat Ömüki Yermenkigi katnışıqı tızımlatkan.
0: Stansımız xəbri. İran Ali Devlet Xəyibsizlik Komitetinin katibi Rizayi 9 ayının 6 günü munulanı bildirdi. Kelgüsi bir neç gündə İran Hormuz Boğuzu rayonu diki çəklengən rayonu necə qarlaydı. Bu çəklengən rayon Amerika Deniz Armiyasının qamal qılış sızıqıdan başlap Pars qoltuqı diki qısmən su rayonlarıcı uzartılıdı. Bu çəklengən rayonu kirgən hər qandaq paraxot İran'nın cazalaş tizimlikigi kırgızılıdı. İran, Amerik paraxotlarını ölçep tekşüreleydi, hem de onu çöktürüp iteleydi. Amerik Armiyası Merkezi Kumandallık Ştabı 9 ayının 6 günü uqturuş çıkırıp, şu günge kadar Amerik Armiyası'nın İran'a kartılgan denizde kamal kılış erkeği de 92 soda paraxotudun yönülüşünü özgertişine talep kılgallıdı. 3 soda paraxotunu yürüş iktidarının mehrum kılgallıkını hem de iki paraxotka çıkıp tekşürdüğallıkını eğitti. Uqturuş diyene Amerika Armiyası İran'a kartılgan deniz üstü kamal kılış hareketini devamlık icra kılıdı deyildi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacakbar.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kuruluğallıkının 25 yıllık. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandın kiyinki mürekkep halkıra ve rayon vaziyeti aldı da Cungo'nun şehir namı bilen atalgan, Cungo kuruşku katlaşkan tüncü halkıra teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen varlık geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildiler öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, beraber buluş, kengişiş, köpkül medeniyet hürmet kiliş, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royu turguzuldu. 25 yıldan bu yan 6 kurguçu eza devletin terakki kılıp Asya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aileye aylandı. Cungo'nun töpüsü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın uzakçı mukim ilgirleşige yardım verdi.
1: Amerika ile İsrail'in İran'a harbi zarbı bir vatkınıga 20 yıldan açtı. 20 yıl içinde Amerika ile İran otursudaki keskin tokunuş, uruş mu, tençlik mu bulmaslık tek tırkışı özgerdi. Amerika yenilmeslik, kelişelmeslik, çekinip çıkalmaslık tek onaysız ahvalıgı düşüp kaldı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, tüyanda deyik tanla programımızın tepsiliyemez mülardı olsun.

Hürmetli radyo alıcılar, devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüdün 9. ayının 3. günü geçe Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katnaştı. Hem de Kırgızistan Zongtuğu Japarov, Mısır Zongtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyareti de boldu. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlıkının 25 yıllıkı. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan kiyenki mürekkep, xalqara ve rayon vaziyeti aldı da Jungo'nun şehir namı bilen atalgan. Jungo kuruşka katnaşkan tunji xalqara teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen barlıq geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildila öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, baraver boluş, kengişiş, köp kıl medeniyetke hürmet kılış, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royi turguzuldu. 25 yıldan buyan 6 kurguçu eza devletin terakki kılıp Asya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aylığı aylandı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı dikkatini rayon bihaterlikigi merkezleştiriştin 50 netçe hemkarlık sahasigi kengaytip dünyadaki yer meydanı enken, nüfusu en köp, terakkiyat yoşurun küçü zor, universal rayon hemkarlık teşkilatı aylandı. Tarihi noktada turup nezer salsak, bir inek kan tomur baştın ahırı sındırılgen. Jungo kurguçu eza devlet ve pahalı ilgiri sürgücü bolu süpüte bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yokluktan barlık gelişi, kiçiklikten zoru işiga ideya cihetin yetekleş küçü, mekanizm yaratış küçü, hemkarlık hareketlendirgüş küçü ata kıldı. Jungo Şanghay royini tuncu bolup teşebbüs kılgıcı. Şundakla Şanghay royini evcaldırdıgan hareket tereptari. 2013 yıldan buyan reis Xi Jinping hareketimlik Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katnışıp, ilgir kiyim bolup, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı takdir ortak kevdisi berpa kılış. İhtipaklaşıp öz ara işinidigan, tınıç, hatırjem bolgan, güllünüp terakki kılgan, koşnula bilen inak ötüdigan, adil, haqqani bolgan, beş ortak makan kuruş katarlık muhim ideyalarını otturgu koyup, Şanghay royinin devir mezmonini üzüksüz beyitti. 25 yıldan buyan Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı baştın ahır etrap diplomatiyasıdaki aldınkı iş dep karap, her kays tereplerinin bihaterlik sahası da öz ara işin işini ilgir sürüp, terakkiyat sahası da hemkarlıkını çonkurlaştırıp, adımiyet sahası da koyuk fikir almaştırıp, Şanghay Roy'dan ibaret esli meksetini hemkarlık emeliyetiga aylandırdı. Jungo'nun töhpüsü tınışlıkını kogdaydıgan bihaterlik hemkarlıkı sındırılgen. Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'daki her kays devletle bihater bolgandıla, ondan hakiki bihater boludu dep körsetti. Jungo Çigara rayonda her bir işlada öz ara işinişini berpa kılışını başlanış noktası kılıp, üşkül küç ve devlet halkıgan teşkillik cinayet ötküzüş, zer etkisçilikig zerbe beriştin, tınışlık burçi katarlık, terörlük karıştırış, birleşme manevrini karallık ötküzüş kiçe. Ondan sallık malumat, callıkla, taşki boşluk katarlık, gayri enenevi bihaterlik sahasıdaki hırsıka takabül turuş kiçe, her kays eza devletle bilen birlikte, rayon bihaterlik toskını davamlık müstekkemledi. Jungo'nun mesuliyetini zimmisigi ilişi, öz ara menfaat yetküzüş, ten paydı iliş terakkiyat emeliydi de namayan boldu. Jungo baştın ahir öz terakkiyatını Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyatı bilen, her kays eza devletle halkının güzel turmuşku bolgan intilişi bilen bağlap geldi. Jungo'nun Şanghay Hemkarlık Teşkilatı eza başka devletle bilen bolgan umumi sodu sonmasını 2 trilyon 300 milyard Amerika dolardan aşırış nişanı müddetten burun işe aşırıldı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü eza devletlerinin terakkiyat stratejiyesi bilen üzlüksüz cipsilaştırıldı. Jungo Kırgızistan-Özbekistan tömür yolu,
Жонго Отрасия табий газ турбасы қатарлық түрлі сіжіл олғы сілжетілді. Түрлік әмілі тәдбірлі әрқайс төлетлінің тәрәқият әвзәлікіні ортақ пайды еліш әвзәлікігі айландырып, ортақ тәрәқият нәтижелердің халық тұрмышыға текімі көп нәп еткізді. Жонгоның ұллықтықы өз ара түшініш екін өтіш жерияныға сыңшып кеткен. Рейс Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Шанхай әмкарлық тәшкілатыға әза дөлетлі бірлікте өз талантыны жари құлдырып, güzelliktің тән хозырлынып, инақ білі өтіштек мәдіниет бағдысыны бәрпа қылыш керек. Джунго, Джунго мәдіниет мәркізі, Кунзы Шөйәні, Лубен Касыпханысы, Шанхай әмкарлық тәшкілатыға әза нұрғын дөлетлерді әмелелішіп елтіз тартыштың. Джунго, Шанхай әмкарлық тәшкілаты яшла алмаштұрыш мәркізі, Шанхай әмкарлық тәшкілаты мәқсус оқыш мұқапат болы қатарлықланың Yaşlarının өсіп етілішіге ярдан беріш кіче. Яна таратқула башлықла иғыны, аялла мұнбірі қатарлық палиетләді, әр саха әл ара алақыны үлгірі сүріш кіче, давамлық алақ сұпсы құрып, әмкарлық бошлықыны кенайтып, Шанхай әмкарлық тәшкілатының тәрәқият үшін әл рай асасыны мұстәккемледі. 2025 yılı 9. ayda Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığınını riyasetçilik kılıp içip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı tekimi iştipak, hemkarlışışka tekimi ehmiyet berdiğen, tekimi hayati küşkü tolgan, tekimi ünümlük, yukur süpetlik terakiyat yeni baskıçıgı kırışkı itekledi. Tianjin hıtapnamısını imzalap ilan kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yılın 2035 yılgıçı bolğan kelgüsü 10 yıllık terakiyat strategiyasını makullap, teşkilatının uzak müddetlik terakiyat üçün plan tüzdi. Töt bir xatarlık merkezinin yopıqı içilip, emrilişip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Terakiyat Bankası kuruş siyasi kararı çıkırılıp, mekanizm kuruluşu tekimi mükemmelleştirildi. 6 emili hemkarlık süpüsü tesis kılındı.

6 türlük yukarı süpetlik terapiyat hareket planı tüzüldü. Köp sahalardaki hemkarlık devamlık çonkurlaştı. Bir katar mol neticeler Roşen, Cungu ıznasını kaldırgan Tianjin başlıkla yığınını Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyat tarihideki muhim abidigi aylandırdı. Nöbette 100 yıllık özgürüş tezleşi batıdı. Dünya yeni davalgoş özgürüş mezgilige kadem koydu. Rayon hemkarlıkıga yetekçilik kılıştın dünyavi idari kılıçını mükemmelleştirişkice kün seri terakki kılıp soruyu batkan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tehimi muhim devir burçi ve halkara mesuliyetini üstüge almakta. Reis Xi Jinping Tianjin başlıkla yığını da oturuğa koygan dünyavi idari kılıç teşebbüsü halkara cemiyetinin dünya özgürşüge birlikte takabül turup ciddi kıyın meselelerini hal kılışını Cungo akıl parası ve Cungo layihası bilen temillep her kaç taraflarının küçlük alkışıga ve aktif avaz koşuşuga erişti. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yeniç halkara münasebetinin ülgüsü bolu süpütü bilen dünyavi idari kılış teşebbüsünü emeliyet körüstüşünün yakşı ülgüsü bulup, rayon hemkarlıkının muvaffakiyetlik tecrübelerini dünyavi idari kılıştaki kıyın meselelerini hal kılışının zor kuvvetiyle aylandırıp, halkıra tertibinin tekimi adil, muvaffak yönelişki karab terakki kılışını ortak ilgiri sürdü. Cungo, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı bilen 25 yıl hemnefes takdirdaş boldu. Kelgüsü yüzlengende Cungo her kaç tarafla bilen Şanghay Roy'da devamlık için durup, tört çoğun dünyavi teşebbüsünü emeliyleştirip, dünyanın tınışlıkı, mukimlikini koğdaş için Şanghay Hemkarlık Teşkilatı küçünü koşup, dünyavi içi bitiş, hemkarlık türtkü boluş için Şanghay Hemkarlık Teşkilatı mesuliyetini namayan kılıp, bütün insaniyetinin ortak kımmetini evcaldırış için Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ülgüsünü yaratıp, halkara adıllık, hakkaniylikni koğdaş için Şanghay Hemkarlık Teşkilatı hareketini yolga koyup, insaniyet takdir ortak gevdesi berpa kılış için tehimi küçlük erketlendirgüş küş koşudu.

Radyo anlaşıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

bu islahatta onsuzluk uçurdu. Biz islahatının yönünüşü, ritmi ve salmıkını muvaffak ilgilep, ammivi fikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikme gücünü en zor derecede mücessemlep, bu islahat vazifesinin sılık emelilişine türütkü buluşumuz gerek. Törtüncü, İctimai kapaletinin kanun çilişini algısal etiş gerek. Kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılış halkılarda icnimai kapalet hizmetini küçeytip, icnimai kapalet işlerinin sağlam terakiyatıga kanunçılık yolu arkalık türütkü buluş gerek. İctimai kapaletke dair kanun çıkırış hizmetini küçeytip, icnimai sugurta, icnimai kutkuzuş, icnimai paravallık cihetlerdeki münasebetlik kanunlarını çıkırış ya ki tüzüçünü teziltip, her dercilik hükümetle ve adem işletkişi orun, şahıs, cemiyetinin icdimai kapalet cihetki hukuki, mecburiyeti ve mesuliyetini kanun boyunca emelileştiriş gerek. İcdimai kapalet fondını nazaret kılış başkuruş sistemisini kanun boyunca takamulaştırıp, fond yürüştürüş hevp hatırının olduğunu ilip ve onu tügütüp, fond bir hatarlıkını kodaş gerek. Suğurt pulunu aldap ilibiliş, çıkırbiliş, ya ki türlük icdimai kapalet meblağını yötkep işiltibiliş, hıyanet kiliş, ilgilibilişte kanunu kılıp kılmışlığa kılçı yol koymaslık pozisyesi bilen katlık zerbi berip, halık omusunun her bir pun yaşanında kütünüş puli, can puli, ve her bir kutkuzuş pulu, hayriyet pulunu yakış kodaş gerek. Beşinci, icdimai kapaletini inçki başkuruşunu küşe yetiş gerek. Merkezden ülke, şehir, naye, yez bazargıcı bulgan 5 derecelik icdimai kapalet başkuruş sistemisi ve mulazimet torunu mükemmelleştirip, başkuruşunu inçkileştiriş derecesi ve mulazimet seviyesini östürüşge tekimi zor güç serip kılıp, icdimai kapaletini idare kılış önümünü aşırış gerek. Nopoz ken kölemde yütkiliş, iş orni tez özgürüş yüzünlüşüge uygulayışıp, icdimai sugurtun münasebetini tizimlaş ve yütkep davamlaştırış tedbirlerini mükemmelleştirip, icdimai kutkuzuş, İcdimai paravallık obyektini delcayda bekitiş mekanizmini takamullaştırıp, kapaletlendiriş ki teyişliklerini toluk kapaletlendiriş, kutkuzuş ki teyişliklerini toluk kutkuzuş, behriman boluş ki teyişliklerini toluk behriman kılış gerek. Memleket boyunca birlik gelgen icdimai sugurta ammivi mulazimet süpüsünü mükemmelleştirip, alak doğru, çoğunsallık malumat, bulut hesaplaş katarlık uçur teknikilerden toluk paydalanış arkalık mulazimet endisi de yanılık yaratıp, icdimai sugurta becerişinin rakamlaşışını çoğunkuru algı sözcetiş gerek. Şunun bilen bile, en-enevi mulazimet usulunu kolunuş bilen, akıl mulazimette yanılık yaratışını ten yolu koyuştu çantırıp, yaşangalla meyiple katarlık toplanın alaydılıkı asasen, tekimu samimi, İllik icdimai kapalet mulazimeti kılış gerek. 6. İcdimai kapaletinin yokum təsirgi takabül duruş cihetiki aktif rolunu yakşı cari kıldırış gerek. Bulturdum bu yan tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalluğu yokumu aldı da icdimai kapalet yokumunun aldığını iliş tizgilleş boyunca halık uruşu, umumi can, tosup zerbi bir iş cene de galbi kazınışka ve umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışta el kılguş galbi kılış, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta el kılguş cen kılış nişan vezipelerini orullaşkı tövbe koştu. Nöbette bütün dünyada yokum yanılı tarkılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzde sırtın kırışın tosuş, işki kısımda kaytı yamıraşının olduğunu ilişi vezipsi, yanıla intayın eğir. İcdimai kapaletinin yokumunun olduğunu iliş tezgilleşki küş koşuş, ıksadi, icdimai terakiyat tertipini mukumlaştırıştaki rolünü yakşı cari kıldırış gerek. Vaziyetinin yakşılınışıga asasen, icdimai sugurta hakkını kemeytiş ve keçürüm kılış katarlık baskuşluk, kıyınçılıktın

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыныма.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyeye kırış arzusunu manumuşun takış padiligen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapon baskıncılarına karşı turuştu çıntırgan. Yapon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığa has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığa okşaş, özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küres kılımen.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manumuşun da kıyasın.
1: Yaş komünist aldı da şu tam. Behmu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Liu Shuji cesaretini tunca köygen çağda o hazırlıkdak semiz emes bulup, közleri yoğan döp dögülek. Yüzü kurgak, uçsızı bir kurg kolunu kiyim, işki putuğa yekpay ayak kiyvagan halatı idi. O, boğukını götürüp, birini yetilip, yeni bir boğuk götürüvagan oğulunu kendine ageştürgünü çıtırattı. Liu Shuji ayaldın bu çokanın erdin acıraşkallıkını, üç baldın bölek heç nimesinin yokluğunu uxtı. Cesaretinin eri eli sottan çıkıp, Kolu da kızıl tamğı besilgan hüküm namını tutup durup mu, bu hudunun özü bilen acırışkı petin qallıqıgı şengüs kəmmegen idi. O, cesaretinin anısının uyge beri bilip, ayalı ve ballarını ilip getirmendep cidel qıp durup aldı. Kımavaz erini kutluş üçün cesaret üç balısını ilip, Celi Nahisi kəgen idi. O, Liu Shunhuan'ın Celi Nahisi de Shuji bop durup atkan vaqtlar idi. Ayalı Lin Shuyin bolsa, ayalı birleşmesinin kadri idi. Cesaretinin alayda əhvali onu Liu Shunhua bir aile kişileri bilen tukkanla dəqib koydu. Ola cesaretke Celi'nin gilem karxanısından bir iştip bədi. Yine Adem turmaydıgan bir korunu tipip orunlaştırıp mı koydu. Cesaretinin ügünüşki epi bab olup, neç gündüla gilem karxanısı ayal işçilerinin asasi hizmetini ilgilep oldu. Turmuşumu asla asla ızığı çüşkü başladı. Cesaretin balı imedi dağınca süt çıkmağışka, ak unda umaş kayıntıp, kızı arzugülge iş gözüp, özde konak unda aş etip yedi. Balı imedi dağıtkan Liu Shunhuan'ın işkence kelini dağı göyce bunu anlap, arzugülünü ilip kırıp, özü imetti. Keyin arzugül dağı göyceğini tutuk anı kılıp aldı. Bırak arzugül yanlı ağırıq can bop gelip, kiçigeden tən salamatlı yakşı bomadı. O, salamatlı yakşı bomuğan bilen, Kepsizlikte hemmeden eşip düşetti. Kim üç yılı bolsa çıkışıp gidetti. Şunum o kişiye de az işte yermeğen idi. Ana, arzugül yokturdu. Cesaret yığılığın içe Lin Shuying'nin aldığı geldi. Nemedeydiğen sen? Lin Shuying cesaretinin ala kızadı bop ketkini karıp, derhal onu yolup aldı. Bu günü cesaret mektepke arzugülünü ağılıp ağan idi. Balanın yasli darvasının aldığı seytuatkan sözümü tağın zonzasını yegiz kep getdi. Cesaret onun kuluğu bulunu tutkuzup, birdemdili kaini örülüp karsa balı yok. O bütün kocini izdep mu arzu yılını tapamay, şiğliğin beti Lin Shuying'ni izdep kagen idi. Lin Shuying tonuşlarının hemisiye telefon kılıp, ta keşteyi kün patkanda andın birden bir erkişinin arzu yılını kötürüp ilip ketkeligin uxdi. Ola ahire, Şehirnin garbedeki bir tavuzluktan tavuz yap oldurgan çoğun küçük işgeylerini tapdı. Bir top kişi sür heybe bilen olanı oru bilişti. Hemmeylen onu adam bedeki deyip kağan idi. O kişi ahvalının sel bir normallıkını yaz kılıp derhal eğiz açtı. Mən onun dadısı. Şundak tap durup mu o er kişi yanlı bir netçi muşiye aldı. Sağçıla onu tatıp çıkanda işten çüşüp kalaydı yan idi. Aslı bu er dəl cesaretinin aldığı eri eli bulup, bugün Celi'nin ötkende cesaretini uçurtup gelip, onun dikkat kımığan vaxtadan paylanıp, arzugülünü kötürüp ilip getken. Yol boyu teğe arzugülge özünün onun dadısı ikerliğini etkan. O hiyalı da balı kolumda bosla, apısı yenimgü kaytip geldi odak oylağan idi. Arzugül cidal kılıçının əksice, teğe onun boynunu kucaklap durup, tatlıqını dada dəb çakırgan idi. Atıbalı işgeylen yol boyu külkü çakça kılışıp, tehi haqının tavuzluğudun tavuz üzüp yedi. Bu qitimlik avarçılıktan kin cesaret ballarını tehi mi çan tuttuğun buldu. Şünçü yılla ötüp, elimi bağın sıra tözülüp, kamarını taşlap, bir hizmetten peşin tuttu. Şundala, cesaret onun ballarının körüşü yol koydu. Bırak, çokum özün üyde körüşü. Bir qitimde belgelengen vaqtçıla birli turuşu kerek idi. O elini üyde bir minutun uşuq turguzmaydı. Cesaret, arzu yılını elinin ot koyruğlu kılışı bilen şünce yerakı berip okuymen davatıdı. Elinin minimu özde kayırgandı yalğız kaldırğısı bağı dəp kuman kıladdı. O elini herkes bu məqsidi yetküzmaydı. Qara, yezi bağan məktibini. Qaytıp kese nememi kılalaydı? Dedi cesaret, ələm bilen. Şu çağda əsli onu av işekke tonuşluq bəyüzməydiğən işidir.
Balla çoğun boldi. Arzusu hürmet kılışın gerek. Sen kancı çan tutkan seri, o şunçı gibi kirmes boludu. Liu Xianhua artık yapamadı. Qarğanda bu işte zadı bir köngül ağırıqı badek kılattı. Köngül ağırıqı tatıdığın kişinin arzugül ya ki casaretliği namalım eyliydi.

Adalet dostlar, vakımı nasip edilen bugünkü radyo jurnal programımız müşerde hırlaştı. Programımızın muhariri ve riyasetçisi Şeringül Tohti, karıştırıcısı Abdıhalık Ahmet, ve o muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Arapa Tüsencan. Hayır dostlar, aman boğayızla.

0: Uzunlu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitmenin işten sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarla kıyağı yanmış ne yakşı gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
4: Sırtta aptap ne midege yakşı?
1: Yol boyunun manzarası ne midegen güzel?
2: Hava ne midegen sap?
3: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

پرواز عطا قىلىدىغان فونتان. خۇشاللىق دەملىرىڭىزدە كۈي ئاڭلاڭ. چارچىغان پەيتلىرىڭىزدە كۈيگە قۇلاق سېلىڭ. ھاياتنىڭ گۈزەل دەملىرىدە ناخشا مۇزىكا ئۈمىدكە تولغان جۇشقۇن قەلبلەرگە ھۇزۇر بېغىشلايدۇ. Sizning ma'naviy tashnalığınızı qandırdığan yangırat naqshlar, sarxil kuylar, üzülmez melodiya programımızda. Qanundaqda bu musiqi gulzarlığına qadam besingde esil kuylarning porak açqan çiçekleri, dilni yayratadigan xushpuraqlardan huzurlanib, hayotingizning joshqin paytlarida texim zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Üzülmez kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hələndaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Kremlin Radio Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sizler. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla bulut.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan

ekan. Anna derizining yeniga kelib pastga qarab turdi. Vronskiy angicha paytonga chiqib bo'lgan edi. Palini olgandan keyin payton kashning dolusiga bo'sh urib, uningga bir nimalarni dedi. Ondan beshini ko'tarib derizga qarabmi qo'ymay, odatdagi so'latlik o'ltirishi bilan putini olmab Pəliyini kiyib yürüp getdi. Uzaq ötmək, koçunun doqmışıdın əgilib, közdün qayıb boldu.

U katta. Hamma ish tugadi. Dedi ona derizi tüydü turup özüge özü. Onun gepige cevap bergendek şam üçüp kalgandin kiyinki karanguluk bilen çüşüdiki dehşetli görünüşle bir-birge ulaşıp vücuduna bir modiş korkunuş çulgu aldı. Yak, undak buluşu mümkün emez. Dep varkırap ketti u ve vücudulu turup küçep kongurak çaldı. Emdi yalguz geliş, onunga şünçilik korkunuşluk tuyuldu ki, hizmetkarının kırışını kütüp duralmay, özü onun aldığı çıktı. Graf nagi ketti, sürüştürüp yıkanla. Hizmetkar, graf atkanıgı ketti, dep cevap verdi. Graf canapları, eğer silini bir yakı çıkmakçı bolsa, eğitip koyunla, peytun hazırlık kaytıp geliyordu digen. He, boptu, tohta. Ben hazırlı onun hediyesi birimen.